Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Günaydın, selamlar. Metropol FM dinleyenlerine keyifli, güzel sabahlar diliyoruz. Dün tatildi, bugün de cuma, yarın yine hafta sonu. Bugünü izin günü olarak değerlendirenler, iyi istirahatler, iyi dinlenmeler. Çalışacağız bugün diyenler, bugün çalışmak biraz daha kolay gibi sanki. Dün dinlendik birazcık, bugün birazdan dinlenginizdir ve aynı zamanda hafta sonunda kapıda olduğunu bilmek biraz daha kolaylaştırıyor sanki işleri, bana öyle geliyor en azından. Herkese keyifli sabahlar. Ben Serdar. Hoş geldiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Devam edelim. Güzel bir cuma sabahı diliyoruz. Tüm dinleyenlerimize cumanız güzel geçsin, keyifli geçsin, mübarek olsun. Saat 6 itibariyle Çay Şekeri programında birlikteyiz. Öncesinde ısınma hareketlerimiz, turlarımız devam ediyor. Radyolarınız açık olsun. Ben Serdar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Devam edelim. Güzel bir sabah olsun. Dün tatildi. Pek gündemde önemli gelişmeler olmadı. En azından Almanya içinde. En son koalisyon ortakları bir araya geldiler. Görüşmeler yapılmıştı başbakanlıkta. Ve Almanya'da vergi artışı olacak mı? Gelir vergisi özellikle çok fazla para kazananlara artacak mı? SPD bunu istiyor. CDU karşı çıkıyor. CSU ise hükümetin küçük ortağı CSU ise en zenginlere çok fazla para kazanan. Yani yılda 280 bin eurodan daha fazla cebine para kalanlar daha fazla vergi ödesin diye bir tavsiyesi, bir önerisi var. Bunu yapabiliriz diyor. Bununla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Almanya'nın gündemini belirleyen konu bu. Mutlu sabahlar.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Hayırlı sabahlar, merhabalar. Son günlerde hanta virüsü çok konuşuluyor, tartışılıyor. Bir kruvazyerde, bir tatil gemisinde hanta virüsü ortaya çıkıyor. Birkaç kişiye bulaşıyor. 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında bir Alman yaşlı bir kadın vardı. 3 Türk vatandaşı da yine bu gemide bulunuyordu. Onlar Türkiye'ye ulaştı bile geriye bıraktığımız günlerde. Bu hanta virüsü farelerin dışkılarından, sıçanların dışkılarından, kemirgenlerin dışkılarından veya salyasından bulaşabiliyor. Ve insanlarda akciğerde çok ciddi tahribata, hasara neden olabiliyor, ölüme kadar yol açabiliyor. Hele de bağışıklığı zayıf olan insanlarda bu görülebiliyor. İnsandan insana bulaşır mı? Acaba yeni bir pandemi mi var ortalıkta, bir pandemiye mi başlıyor yine, gidiyor yine olay diye merak edenler, virologlar bunun insandan insana bulaşmasının çok kolay olmadığını, böyle bir pandemi riskinin şu an olmadığını söylüyorlar. Bir de bu virüsün farklı varyantları varmış. En bulaşıcısı işte Latin Amerika'da Andes varyantıymış. Bu da yine işte cinsel münasebet yoluyla veya tükürük yoluyla, hapşırma, tıksırma, öksürme yoluyla bulaşabiliyormuş. Damlacık enfeksiyonu deniliyor ona. Ama bu durumda bile enfeksiyonun biraz daha zor olduğuna dikkat çekiliyor kıymetli Metropol FM dinleyenleri. Güzel günler, kolay günler, sağlıklı günler diliyoruz. Ben Serdar.

Hayırlı sabahlar herkese. Merhabalar, Metropol FM'desiniz. Radyolarına yeni ses verenler hoş geldiniz. Keyifli sabahlarınız olsun. Birazdan haber merkezimize bağlanacağız. Şu an gece vardiyasında bulunanlar işi bırakmak üzeresiniz büyük bir ihtimalle. Şimdiden geçmiş olsun diyelim, iyi istirahatler dileyelim. Hafta sonu geldi, az kaldı. Kolaylıklar aynı zamanda yollarda olanlara tabii ki. Birazdan haber merkezimize bağlanacağız. Günaydın.

Guten Morgen, selamlar Metropol FM burası. Ben Serdar, sabahların en şekeri tek şekeri, çay şekeri programımız başladı. Küçükler, büyükler, hanımlar, beyler, abiler, ablalar, herkese kocaman kocaman selamlar, sevgiler. Bize ulaşabiliyorsunuz saat 10'a kadar çay şekeri programında. Bize dahil olabiliyorsunuz birlikteliğimize. Bunun için 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Radyolarınız açık olsun.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Douglas.
1: Selamlar radyolarınızda. Sizlere en güzel şarkıları göndermeye devam ediyoruz. Isınma turlarımız devam ederken gündemde neler var onlara da biraz sonra bakacağız. Kıymetli dinleyenler, özellikle Almanya'da gelir vergisi artacak mı? Zenginlere daha fazla vergi kesilecek mi? Bununla ilgili tartışmalar devam ediyor. Bunun ayrıntılarına bakacağız. Son gelişmeler ne? İran-Amerikan savaşı, burada neler yaşanıyor ve hanta virüsü durumu nedir? Bunlara bakacağız. Ayrılmayın. Günaydın.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Kurtuluş Kuş Burak Bulut, Aşk Bana Yaramıyor. Güzel bir sabah diliyoruz. Günlerden cuma bugün. Dün tatildi, yarın hafta sonu ve tabii ki bu ara günü, bu cuma gününü izin olarak değerlendirenler de var. Onlara iyi tatiller, iyi istirahatler dileyelim. Büyük bir ihtimalle şu an bizi dinlemiyorlardır. Ama çalışmak durumunda olanlar, şu an iş yerlerinde olanlar, çalışanlar, yollarda olanlar. Kolaylıklar efendim sizlere. Hayırlı işleriniz olsun. Neler var, neler konuşuluyor? Amerika Devlet Başkanı Donald Trump Çin'i ziyaret etti. Burada Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir görüşmede bulundu. Özellikle konu tabii ki iki ülkenin arasındaki ticari işbirliğine ya da son zamanlardaki bu gümrük tartışmalarına da geldi. Daha fazla birlikte çalışma kararı aldılar ya da bunu istediklerini söylediler. Konu İran Savaşı'na da geldi ve Çin ara buluculuk yapabileceğini önermiş. Trump böyle bir açıklamada bulundu ve bu görüşmenin ardından Çin'den bir çağrı geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı kalıcı bir ateşkes olması gerektiğini açıkladı ve İran'la acaba görüşmeler olacak mı? Çünkü İran'dan özellikle Çin petrol alıyor ve Hürmüz Boğazı'nın bloke edilmiş olması Çin'i de çok etkiliyor. Dolayısıyla bu anlamda da çok önemli bir görüşme oldu. Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı arasında, değerli Metropol FM dinleyenleri, günün en önemli haberi bu olarak öne çıkıyor. Onun dışında Türkiye'ye baktığımızda yasa dışı bahis soruşturması Adana'da ve bu soruşturma kapsamında spor yorumculuğuyla da bilinen Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı. Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında 200 kişiyle birlikte Rasim Ozan Kütahyalı'nın da yine dün sabah saatlerinde İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi. Değerli Metropol FM dinleyenleri, bu haberin ayrıntılarını da İstanbul'dan güçlü Mete bizlere saat başında aktaracak. Onu da yine hatırlatalım. Kolaylıklar diliyoruz. Güzel bir sabah olsun. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar. Hoş geldiniz.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Zeynep Bastık misafir radyolarımızdaydı. Evet, bir zamanlar Türkiye'nin de katıldığı Eurovision şarkı yarışması bu kez Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenleniyor. Yarı finaller gerçekleştirildi ve final yarın akşam gerçekleştirilecek. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, televizyon başında milyonlarca insanın izlediği Eurovision şarkı yarışması önceki yıllardaki süksesini, ilgisini, karizmasını kaybetmiş gibi görünüyor. Birçok ülke

0: aralarında da Türkiye var. Özellikle puanlama sistemini adil bulmadığı için Türkiye Eurovision Şarkı Yarışması'na artık katılmıyor. Son yıllarda herhalde son 10 yıldır katılmıyordur diye düşünüyorum. Halbuki çok önemli başarılar da gelmişti Sertab Erener'le, Hadise'yle, Kenan Doğulu'yla, Athena'yla. Ama son yıllarda bu komşular arasındaki puanların birbirlerine dağıtılması, Eurovision Şarkı Yarışması'nda bu adaletsizliğin önüne geçilmemesi. Bir de puan sisteminde de bir reforma gidilmişti. Önceden Eurovision Şarkı Yarışması'nın en önemli, en heyecanlı yeri aslında o ülkelerin puan verişiydi. Her katılımcı ülkeye bağlanılırdı. Ondan sonra işte şu ülke 1 puan, 2 puan, 3 puan, bunlar söylenirdi tek tek. Uzun sürerdi ama heyecanlı olurdu. Artık nasıl son yıllarda ilk 8-9 puan söylenmiyor. Onlar otomatikman dağıtılıyor. Son işte 10 puan, 11 puan, 12 puan, onlar anons ediliyor sadece. Bu da yine ilgi Eurovision Şarkı Yarışması'na azaltmış. Yapılan araştırmalarda, anketlerde bu da görünüyor. Yarın finali gerçekleşiyor Avusturya'da Eurovision Şarkı Yarışması'nın, değerli dinleyenler. Azerbaycan katılıyordu. Azerbaycan ikinci yarı finalde elendi. Finalde yer almayacak. Devam edelim.
1: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
0: Eurovision Şarkı Yarışması'nı izlemek isteyenler yarın akşam ARD ekranlarında saat 21 itibariyle

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Çay Şekeri programı devam ediyor ve tam bir ay sonra Türkiye Dünya Futbol Şampiyonası'nda ilk maçına çıkacak. 14 Haziran'da Türkiye'nin rakibi Avustralya olacak ve Türk milli takımının marşı hazır. Sinan Akçıl, Türkiye Kosova'yı eleyince bir marş yapacağını söylemişti ve dün bu marş açıklandı. Biraz sonra size bu marşı göndereceğim. Hep beraber dinleyeceğiz. Türkiye ilk maçını Avustralya ile oynuyor Dünya Futbol Şampiyonası'nda. Kanada'da Vancouver şehrinde oynanacak o maç. Detaylarını az sonra vereceğim.

0: Dünya Futbol Şampiyonası 11 Haziran'da başlıyor ve 18 Temmuz'a kadar, 18 Temmuz'a kadar devam edecek ve çok sayıda takım da oynayacak turnuvada. İlk kez 48 takımla oynayacak Dünya Futbol Şampiyonası Meksika, Amerika ve Kanada'da düzenlenecek. Türkiye ilk maçını 14 Haziran sabahı, bir pazar sabahı, sabah saat 6'da oynayacak Almanya saatiyle. İlk rakip Avustralya. Avustralya'nın yanında Amerika'nın, yani ev sahibi Amerika'nın grubunda yer alacak Türkiye ve Paraguay takımıyla da eşleşti. 4 takımlı grupta Türkiye ilk maçında Avustralya ile oynayacak ve Türkiye milli takımının marşı hazır. Sinan Akçıl bir marş hazırladı dedim biraz önce. Dün yayınlandı bu marş. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sayfasında da yayınlandı ve biz de şimdi dinleyenlerimize gönderelim. Türkler Geliyor adıyla hazırladığı marşı, işte Sinan Akçıl'ın Metropol Efendi.
1: Ladies and gentlemen, the Turks are coming.

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: Sinan Akçıl ve milli takım hazırlamış olduğu Türkler Geliyor marşını hep beraber dinlemiş olduk. Saatlerimiz 6.56. Spordan konu açılmışken spor haberlerine de bakalım. FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği ve Gaziantep'e üçer dönem transfer yasağı getirdi. Aynı zamanda ikinci lig takımlarından Ankara Gücü'ne de üçer dönem transfer yasağı getirildi FIFA tarafından. Öte yandan Arda Turan İspanya'da Real Madrid'de ayın oyuncusu seçildi. Bu da yine spor haberleri arasında dikkat çeken haberlerden biri. Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain Fenerbahçe'yi deplasmanda 85-72 mağlup etti. Ve Trendyol Süper Ligi'nde de futbolda da artık 2025-2026 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla son bulacak. Bugün açılışı Çaykur Rizespor'la Beşiktaş yapıyor. Bu hafta oynanacak maçlar arasında şöyle baktığımızda Fenerbahçe Eyüp Spor Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmişti. Son maçta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek ve düşme hattında da çok önemli maçlar var. Kayseri Spor ve Karagümrük'ün düşmesi kesinleşmişti. Antalya Spor, Gençler Birliği ve Kasımpaşa'nın da düşme şansı bulunuyor. Antalya Spor'la Gençler Birliği özellikle çekişiyorlar. Antalya Spor bu hafta sonu baktığımızda kiminle oynuyor? Kendi sahasında Kocaeli Spor'u konuk edecek. Gençler Birliği ise Trabzonspor deplasmanında olacak. Bu iki maçta pazar akşamı gerçekleşecek. Saatlerimiz 6.57. Zerrin Özer'le Paşa Gönlüm şarkısıyla bu saatimizi noktalayalım. Günaydın.

Günaydın. Yayın bölgelerimizde serin hava etkisini sürdürüyor. Yer yer hafif yağmur da olabilir sıcaklık bu dakikalarda. 5 ile 7 derece aralığında yayın bölgelerimizde ilerleyen saatlerde bulutlu ve hafif yağmurlu hava yer yer kendini gösterebilir sıcaklık en fazla. 14-16 derece arasında olacak. Hatta Koblenz'de en fazla 11 dereceyi görebileceğiz bugün. Güzel bir gün diliyoruz. Günlerden cuma.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: geçmek yok. Ayrılmam. Serdar Ortaç, Metropol FM'de. Hayırlı sabahlar, günaydın, guten morgen. Burası Metropol FM, ben Serdar. Herkese sevgiler, selamlar. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın işte ikinci saati.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Keyifli sabahlarınız olsun, güzel sabahlarınız olsun. Ve gününüzün, sabahınızın iyi olması, keyifli olması için ben de tabii ki elimden ne geliyorsa ardıma komiyeceğim. Saat 10'a kadar Metropol FM'de sizlerle en güzel şarkıların yanında enteresan konular, hoş sohbetimiz, sizin katılımınız yine tadından yenmeyen güzel bir program olacak, merak etmeyin. Bunun için beni arayabilirsiniz.
2: Artık beni bu numaradan bulabilirsiniz. Numaramı veriyorum. Haydi arayın beni. Bekliyorum sizleri.
0: 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Çalışmaya başladıysanız hayırlı işleriniz olsun. Yok bugün ense yapıyoruz, el ense yapıyoruz. Bugün izinli izleyenler. Oo, güzel. Size iyi dinlenmeler. Sizin yerinizde çalışan arkadaşlarınız kulaklarınızı çınlatıyordur büyük bir ihtimalle. Ulan sen görürsün bir dahakine diye. Christian vefatı dün, haftaya da pazartesi tatildi.

0: Ersay Üner ve Derya Ulu kesin bilgi. 7-18 yaptık saatleri ve tam bir ay sonra, yani bir aydan da az, 11 Haziran'da artık Dünya Futbol Şampiyonası başlıyor. Amerika'da, Kanada ve Meksika'da ve Türkiye'de bu turnuvada yerini alıyor. Türkiye Amerika ile ev sahibi. Amerika, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta. Türkiye ilk maçını ayın 14'ünde oynayacak. Yani aşağı yukarı bir yıl. Evet, bir yıldır, bir ay. Ve ilk maçını da Almanya saatiyle sabah saat 6'da oynayacak. Kanada'da Vancouver şehrinde ve milli takım için Sinan Akçıl bir marş hazırlamış. Onu da önümüzdeki dakikalarda dinleteceğim sizlere. Türkler Geliyor adında bir marş ve FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'nın resmi şarkısını da hazırladı. Shakira. Sinan Akçıl'ın gücü ona yetmedi. Onu Shakira hazırladı. Onu da bir dinleyeceğiz kısa. Herkese güzel bir sabah diliyoruz. Küçük bir ara sonra buradayız, ayrılmayın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Seviyorum de.
1: Feridun Düzağaç FD Metropol FM'de. Hepimizin büyük bir merakla düşündüğü ya da birbirimize sorduğu, ya bu havalar ne zaman düzelecek? Havalar harbiden pek Mayıs tadında gitmiyor. Havalar ne olacak? Ne zaman düzelecek? Ben de şöyle baktım. Almanya bu konuda harbiden ikiye ayrılmış durumda. Bir doğu ile kuzey var. Bir de güneybatı ve batı eyaletleri var. Batı eyaletleri, güneybatı biraz daha sıcak olabiliyor. Ya da sıcak olacak. Ne zaman? Önümüzdeki cuma itibariyle en geç termometreler 24-25 dereceleri görecek. Ve bu da bir hafta böyle devam edecek. Yer yer, zaman zaman 28-29 derecelere kadar yükselecek hava sıcaklığı. İşte Mannheim'de olsun, Frankfurt çevrelerinde olsun, Köln civarlarında olsun. Önümüzdeki cuma en geç bir hafta boyunca öbür cumaya kadar Pfingsten yani güzel geçecek. 27-28 derecelik hava sıcaklıkları bekleniyor. Berlin'de, doğuda yine cuma günü itibariyle hafiften bir kıpırdama olacak ama öyle fazla değil. 22 derece, 23 derece en fazla. Ve o da yine şöyle bir hafta devam edecek en fazla. En fazla 23-24 dereceleri göreceğiz Berlin'de. Bremen ve Hamburg, vallahi bahsedeceğim, bana küfür edeceksiniz. Hani biz üvey evlat mıyız diye sorarlar ya, böyle diyeceğim şimdi, hani pek bir kıpırdama yok, 22-23 derece en fazla diyeceğim. Biz üvey evlat mıyız diyeceksiniz. Üvey evlat değil, üvey.

0: Soran adam nerede?
1: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

Günaydın, günaydın herkese. Selamlar bütün Metropol FM dinleyenlerine. Kolaylıklar diliyoruz. Dünya Futbol Şampiyonası'na bir ay kaldı. Ve 11 Haziran'da Amerika, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan Dünya Futbol Şampiyonası ilk kez 48 takımla başlıyor. Ve Türkiye'de Dünya Futbol Şampiyonası'na katılıyor. Türkiye, Amerika ile Paraguay ile Avustralya ile aynı grupta. Bazı dinleyicilerimiz Türkiye 0 çeker diye yazmış. İnanmıyorum ben ona. Türkiye bence kesinlikle gruptan çıkar diye düşünüyorum. Çok iyi oyuncularımız var ve günümüzde olduğumuz zaman Allah çok iyi oyunlar çıkarabiliyoruz. İlk takımları yenebiliyoruz. Onun için Türkiye'ye bol şanslar, bol başarılar diliyoruz. Ve Sinan Akçıl da Türkiye Kosova'yı 1-0 mağlup ettiğinde, Dünya Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantilediğinde bir marş yapacağım dedi. Ve dün bu marş açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sayfasında da yayınlandı. O marşı biraz sonra göndereceğim size kıymetli dinleyenler. Ve Dünya Futbol Şampiyonası'nın resmi marşı, Shakira'nın Die Die diye yaptığı marş da yayınlandı. Ondan da bahsedeceğiz, onu da dinleyeceğiz. Ama ilk önce Mustafa Sandal'la Indira Elemez, Yoksay şarkıları, sonrasında Sinan Akçıl, Türkler Geliyor adındaki Dünya Futbol Şampiyonası marşı burada olacak. Guten Morgen.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Dünya Futbol Şampiyonası'na çok az bir zaman kaldı. Artık bir aydan az bir süre var. Meksika, Amerika ve aynı zamanda Kanada'da düzenlenecek olan Dünya Futbol Şampiyonası'na ilk kez 48 takım katılıyor. Değerli dinleyenler, o takımlardan biri Almanya, diğeri Türkiye. Ve bu Dünya Futbol Şampiyonası için de Sinan Akçıl bir marş hazırladı. Onu hep beraber dinleyelim. Türkler geliyor diye bir marş yapmış Sinan Akçıl. The Turks are coming.

Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Sezen Aksu, Aşk Dansı, Guten Morgen, merhabalar, merhabalar. Evet, Sezen Aksu'nun milli takım için yapmış olduğu parçayı az önce dinledik. Shakira da resmi şarkısını yaptı. Dünya Futbol Şampiyonası'nın, bir Dünya Futbol Şampiyonası'nın daha, hatta iki şampiyonanın daha resmi marşını Shakira'nın yaptığını hatırlıyorum. Ve Amerika'da düzenlenecek olan bu şampiyonanın da yine marşını o yaptı. Die Die diye bir marş. Hemen baştan alalım.

Nijeryalı sanatçı Burna Boy ile Shakira, Day Day. Day Day İtalyanca başlıyoruz. Lost Kids anlamına geliyor. Ve Dünya Futbol Şampiyonası boyunca bol bol dinleyeceğiz bu şarkıyı. Shakira'dan geldi. Telif hakları nedeniyle çok daha fazla dinletemiyoruz. Day Day, Shakira. Çok çok gündemde olacak bu parça. Hakan Peker'le devam edelim. Bu parça da Shakira'nın efsaneleri arasına girecek mi? Büyük bir ihtimalle olacak. Şey vardı bir de Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası için Welcome to Africa parçasını da o yapmıştı.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Göksel, biz seni konuşurum, hep seni konuşurum. 8.11 saatler. 0-32-17-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günlerden de Cuma. Haftanın son iş günü. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Tabii bugün izin olarak da değerlendiren vardır. Dün tatildi, yarın hafta sonu. Onun için bu ara günü de izinli olanlar iyi istirahatler, iyi dinlenmeler. Sinan Akçıl'ın milli takım için yapmış olduğu marşı gönderdim. Yorumlar da geliyor. Beğenen var, beğenmeyen de var. Fatih Bey yazmış, diyor ki bence diyor hiç iyi olmamış diyor, yakışmamış diyor. Coşturmuyor diyor. Şahin Akçıl beğendim demiş. Birçok dinleyicimizden de şeyi gelmiş. Tarkan'ın yaptığı bir oluruz yolundayı hiçbirisi geçemiyor yıllardır. Marş yapılır ama hiçbirininki akılda değil, sadece Tarkan'ınki akıllarda diyor. Vallahi doğru. Doğruya doğru. Tarkan'ın yaptığını pek kimse geçemedi. Yusuf Berlin'den. Bizim sanatçı arkadaşlarımız artık bize bir marş yapmasınlar diyor. Çünkü Tarkan'ın arar buluruz izini. Hepsine yeterli demiş. O da Tarkan'ınki çok daha iyi diyor. Kaç yıl önce, hangi yıl yapılmıştı o? 2008'de mi? 2002'de yapılmıştı. 2002, vay. 24 yıl. Hala onu pek geçebilecek bir marş yapılmadı diyor dinleyenlerimiz. Shakira'nınki iyi de Sinan'ınki pek olmamış diyor bir dinleyicimiz. Shakira da resmi şarkıyı yaptı. Dünya Futbol Şampiyonası'nın. Die Die diye, o da gerçekten güzel olmuş. Akıllarda kalacak bir parça. O Afrika'da düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası 2012 yılıydı. Onun da 2012 miydi? Pardon. 2014 yılı. Yanlış söylemeyeyim. 2010 pardon. 2010 yılında Güney Afrika'da yapılmıştı. Orada da Shakira Welcome to Africa diye bir marş yapmıştı. Hala kulaklarda. Benim çocuk mesela onu dinlediği zaman kendinden geçiyor valla. Güzel bir marş bekliyoruz sanatçılarımızdan. Shakira'ya yine bir marş yaptırdılar FIFA. Kaç para aldı acaba? O boyuyla değil mi?

0: Hadise ara beni buradaydı. Günaydın efendim. Almanya'da son zamanlarda inek hırsızlığı artmış arkadaşlar.
1: Bu ne be?
0: Kurban yaklaşıyor, ondan mı acaba? Bahsederiz birazdan bundan. Sığır ve inek hırsızlığı artmış Brandenburg'da.

0: Kutsal Toprak, Soner Sarıkabadayı. Hayırlı sabahlar, merhabalar efendim herkese. Guten Morgen. Ve Mayıs ayı dediğimiz zaman önceki yıllarda hep aklımıza şey gelirdi. Eurovision şarkı yarışması gelirdi. Büyük bir merakla, heyecanla beklerdik. Milyonlarca insan televizyon başında hep beraber aynı şeyi izliyorsa ya önemli bir turnuva ya da Eurovision şarkı yarışması televizyonda olurdu. Ama son yıllarda hele de Türkiye'nin katılmamasıyla birlikte o heyecan hele bizde tamamen bitti. Almanya'da zaten bir heyecan yok. Durmadan yeniliyorlar, sonuncu oluyorlar. Ama durmadan en çok parayı yatıran ülkelerin başında Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, bu ülkeler geliyor. Ve son yıllarda şeyi getirdiler, bir de yarı finali geçenler finale kalıyor. Avrupa müzik yarışması, Avustralya'dan katılım var. O da çok enteresan. Türkiye'de katılmıyor. Hani durmadan bu komşular arasında al sana puan, ver bana puan olduğu için Türkiye katılmaz oldu. Son kaç yıldır katılmıyorlar bilmiyorum. En son ne zamandı? 2014 müydü? 10 yılı geçtik rahat. Ve en son kim katılmıştı? Yüksek Sadakat mı? Gripin mi? Aspirin mi bilmiyorum ama yine katılmıyor Türkiye. Ve yarın final Avusturya'da gerçekleşiyor. Yarı final vardı dün ve önceki gün. Ve yarı finalde hani Türkiye katılmıyor ama gönlümüz Azerbaycan'laydı. Azerbaycan da yarı finali geçemeyince tabii ki tamamen şeyi düştü, süksesi düştü. Bizde Eurovision şarkı yarışmasının. Yarın saat 21'de ARD ekranlarında kazayen belki denk gelirsiniz. Ya önce de bir de hani iyi giden bir şeyi niye böyle törpülerler onu da anlamıyorum. Eurovision şarkı yarışması deyince aklımıza ne geliyor? Şarkılardan şarkı gelmiyor kimsenin aklına. Hep ne geliyor? Puanlama geliyor. Değil mi? O puanlamada işte 2 puan nereye? 1 puan nereye? 3, 4, 5 böyle yükselirdi. En yüksek puana 12 puana kadar. Evet o puanlama uzun sürerdi. Ama herkes o puanlamayı kaçırırdı. Mesela eve geç geldiğinde derdin ki puanlamaya yetiştin mi? Şarkılara yetiştin mi demezdin. Türkiye'nin şarkısı çıktı mı diye sorardın. Ona puanlamayı geçtin mi? Yetişebildin mi diye bakardın. O puanlamayı da şey yaptılar. Onu da değiştirdiler bundan yıllar önce. İlk 7-8 puanı otomatikman hemen dağıtıyorlar. Onlar görülüyor. Son işte 8 puan, 10 puan, 12 puan onları anons ediyor. O bağlandıkları ülkenin sunucuları. Dolayısıyla Eurovision şarkı yarışmasının izlenmemesi için her şey yapıldı vallahi. Bilmiyorum hala izleyen var mı merak ediyorum. Hala izleyen var mı Eurovision şarkı yarışmasını? Almanya'da bayağı haberleri yapılıyor da bugünlerde yani çok izleniyormuş gibi.
1: Sen sus, hiçbir şey söyleme. Sen sus.
0: Ebru Gündeş, Deli Divane.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Steuerberater Emrullah Kılıç ve Sayın Tuncay Duran, Bremen ve Hamburg'da profesyonel vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Hizmet kapsamına Buchführung, Lohnbuchhaltung ve genel Steuerberatung dahildir. Bize ücretsiz servis hattı numarasından ulaşabilirsiniz. 0800 444 5959 ya da internetten emanet-steuerberatung.de.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
2: Çay Şekeri programı devam ediyor. Mesajlar var. Onlara bakalım.
3: Oku kardeşim. Özenme bana. Sırtını devlete dayan.
2: Fırsat bulamıyoruz ki sırtımızı dayayalım devlete. Devlet durmadan bize. Urbanstraße'de radar varmış. Richtung Neukölln, Richtung Hermannplatz, 30er Zone. İki tane blitz abi de. Ahmet arkadaşımız bildiriyor. 50 metre arayla diyor. Birinden kurtuldun diye sevinirken şak öbürüne girme. Ya da birine girdin sinirleniyorsun, basıyorsun bir daha giriyorsun. Aman. Dikkat. U-Bahnstraße Richtung Hermannplatz. Zwei Blitze 50 metre arayla. Orası 30'luk olması lazım. Sinan Akçıl'ın yapmış olduğu milli takım marşıyla ilgili yorumlar da geliyor. Bakayım bir. Grünstadt Musa. Musa gün doğmuş. Gerçekten ne diyor? Milli takıma yapılan marş veya şarkı ancak bu kadar sıradan olabilirdi diyor. Hiç beğenmedim diyor. Daha kötüsü yapılana kadar en kötüsü bu. Devam edelim. Hayırlı sabahlar, merhabalar. Eurovizyon şarkı yarışmasından bahsettik de Veysel Frankfurt'tan diyor ki abi benim öyle bir yarışmadan hiç haberim bile yok diyor. Bir nesil bu yarışmayla büyüdü ya. Herkes izlerdi. En son 2014'te katılmış Türkiye. Bakayım bir. ...2012 yılında Can Bonomo'yla katılmışız.

0: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
1: Metropol FM Aktüel Hamburg.
2: Değerli dinleyenler, Hamburg polisi Elbbrück'ün üzerinde büyük bir trafik kontrolü yaptı. Yaklaşık 160 araç denetlendi. Özellikle car sharing araçları mercek altına alındı. Bir araçta cop ve biber gazı bulundu. 3 sürücünün uyuşturucu testi pozitif çıktı. Hamburg'da Come On Boys adıyla düzenlenen gösteride yaklaşık

0: gününe yeni bir anlam vermek istediklerini söyledi. Pankartlarda erkeklerin sorumluluk alması ve şiddete karşı tavır göstermesi çağrısı yapıldı. Hamburg'da yol çukurlarına karşı başlatılan onarım hamlesi sonuç veriyor. Sert kışın ardından kentte çok sayıda çukur oluştu. Senato, onarım işlerini tek tek değil toplu şekilde ihale ederek süreci hızlandırdı. Hamburg Mitte'de 110 yol bölümü onarım kapsamına alındı. Hamburg'da Alman Polis Sendikası üyelerine olimpiyat başvurusuna karşı oy kullanma çağrısı yaptı. Kentin aday olup olmayacağı 31 Mayıs'taki referandumla belirlenecek. Sendika kararını memur maaşlarına yönelik eleştirilerle gerekçelendirdi. Hamburg'un yanı sıra Berlin, Münih ve Rhein-Ruhr bölgesi Almanya adaylığı için yarışıyor.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
0: Avrupa Birliği'ne düzensiz girişlerde bu yıl ciddi düşüş yaşandı. Frontex verilerine göre Ocak-Nisan döneminde düzensiz sınır geçişleri geçen yıla göre %40 azaldı. Bu yıl yaklaşık 29 bin kişi Avrupa Birliği'ne düzensiz yollarla girdi. Ana güzergahlar Orta ve Doğu Akdeniz olmaya devam ediyor. Almanya'da Bakanlar Kurulu ısıtma yasası reformunu onayladı. Yeni düzenlemeye göre gaz ve mazotlu ısıtma sistemleri kullanılmaya devam edebilecek. 2029'dan itibaren bu sistemlerde biyolojik yakıt payı zorunlu olacak. Federal İmar Bakanı Verena Huberts, reformun ev sahiplerine planlama güvenliği sağlayacağını, kiracıları ise yüksek enerji maliyetlerinden koruyacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin lideri Jinping'in görüşmesinde İran krizi ve Hürmüz Boğazı öne çıktı. Beyaz Saray'a göre iki lider Hürmüz'ün açık kalması gerektiği konusunda anlaştı. Trump, Xi'nin İran'a askeri yardım yapmayacağını ve Boğaz'ın açık tutulması için destek teklifi ettiğini söyledi. İran medyası bazı Çin gemilerine geçiş izni verildiğini bildirdi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Kıraç, Kan ve Gül, Aşkım ve Sen, Metropol FM'de nefis bir parçayla devam ettik. Saatlerimiz kaç? 8.43, 0.32.117.970.71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Uban Şahası'da bir radar vardı. Hemen plat istikametinde, pardon, bir radar değil, iki radar var. 50 metre arayla, ona göre bizden söylemesi. Siz de orada burada trafikte bir problem görürseniz lütfen bize aktarın. Radar görürseniz 0.32.117.970.71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Eurovision şarkı yarışmasını izliyor musunuz diye sordum da. Önceden izliyordum ama inadına izlemiyorum son yıllarda. Dünya Kupası kadar önemliydi bizim için bir zamanlar diyor. Vallahi öyleydi be. Futbolda pek bir başarımız olmuyordu. En azından şarkıyla bir başarı yakalarız diye böyle bayağı başında bekliyorduk. Şebnem Paker'le bir üçüncülük gelmişti, hatırlıyorum. Eurovision bence artık soytarılıktan başka bir şey değil demiş Necdet Bey. Eskiden her millet kültürünü temsil ediyordu. Yıllardır izlemiyorum diyor. Hanöfer'den Osman. Her yıl hanıma bak Yunanistan Kıbrıs'a 12 puan ve Kıbrıs Yunanistan'a 12 puan verdi diyorum. Hanıma gına geldi. Her yıl aynı şeyi söylemekten diyor. Bu yıl aynı şeyi söyleyeceğim diyor. Milli takım marşı ile ilgili de mesajlar geliyor. Darmstadt'tan Zafer yazmış. Also das Lied für die WM finde ich nicht gut diyor. Das singe ich ja besser diyor. Eminim.
1: Sen kaset gibi söylersin.
0: Sertab Erener'le 2003'te gelen o birincilik hepimizin hafızasında, aklında. Hatırlayalım bu akşamı. Hadi bakalım. Madem yarın Eurovision şarkı yarışması finali var.
2: Merci. Yeah. And the thing that you can't wait to find out about the results about how Bosnia Herzegovina jury voted.
3: Yes.
2: Yes. So here we go. Here we go.

0: 1967 ist Sieger. Unfassbar, das freut mich wirklich sehr.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep dünyayla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. hep-dunya.com
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşa Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, türkan.de.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
1: Cuma duası yok mu bugün Serdar diye soruyor dinleyicim. Birazdan.

0: Aydın Kurtoğlu, sonunda yazı yolun Metropol FM'de radyolarımızda oldu. Günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.
0: Guten Morgen, selamlar. Merhabalar herkese. Guten Morgen. Ve işte geleneksel, hani cuma duası diyorduk, artık onu şey yapacağız. Haftanın kapağı olarak yapacağız. Güzel dileklerimizle beraber haftanın kapağı. E işte geldi cuma. Hopla zıpla oyna. Haftanın mübarek günü. Allah'ım güldür yüzümüzü. İş size iş, diş size diş. Darda olana nakit, acıkana simit. Susayana su, yalnızlık çekene komşu. Telefonum bitti diyene şarj, yorulana masaj. Herkese kazasız belasız bir hafta sonu. Trump yine kafamızı doldurdu. Gitti dün Çin'e. Var bunun aklında yine bir hile. SPD diyor zenginden alalım daha fazla parayı. Parası çok olan görecek bu gidişle babayı. Bugün günlerden Brückentag. Ver hele oradan tavşan kanı, çay bir bardak. Yarın var aslında Eurovision. Türkiye yok yarışmada. Başka kanal izliyorsun. Ne güzel olurdu 12 puan. Kafayı yerdi Yunan. Sinan Akçıl yapmış marş milli takıma. Dinleyicim diyor 5 dakikada yaptı galiba.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Die Zahl der Todesopfer nach der jüngsten russischen Angriffswelle auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist neuen Angaben zufolge auf 21 gestiegen. Zudem werden laut Rettungskräften noch immer 17 Menschen in den Trümmern eines zerstörten Wohnblocks vermisst, wie ukrainische Medien berichten.
2: Der Angriff auf Kiew in der Nacht auf Donnerstag war ungewöhnlich heftig. Moskau setzte in der Hauptstadt und in anderen Städten des Landes hunderte Drohnen, Raketen und Marschflugkörper ein. Ukrainische Behörden sprechen von zahlreichen beschädigten Wohnhäusern. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagt, ein Marschflugkörper, der in ein Kiewer Gebäude eingeschlagen ist, wurde erst vor wenigen Wochen hergestellt. Russland umgeht also die Sanktionen, meint Selenskyj, und fordert noch stärkere Maßnahmen gegen Moskau. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Nach US-Präsident Trumps Äußerung über ein angebliches chinesisches Hilfsangebot im Irankrieg hat Peking seine Forderungen nach einer dauerhaften Waffenruhe erneuert. Die Schifffahrtswege sollten so schnell wie möglich wieder geöffnet werden, erklärte das Außenministerium in Peking mit Blick auf die Straße von Hormuz. Es brauche eine umfassende und dauerhafte Waffenruhe, so die Behörde weiter. Vor der dänischen Insel Anholt ist ein toter Wal entdeckt worden. Das Tier liegt etwa 75 Meter vor der Küste und ist vermutlich bereits seit einiger Zeit tot, berichten dänische Medien unter Berufung auf die Umweltbehörde. Inzwischen gibt es die Vermutung, dass es sich um Buckelwal Timmy handeln könnte, der vor 2 Wochen in einer Rettungsaktion in die Nordsee gebracht worden war.
3: Der Wal vor der dänischen Küste soll schätzungsweise 10 bis 15 Meter lang sein und es soll sich wohl um einen Buckelwal handeln. Erste Bilder zeigen laut dänischen Medien wohl auch, dass die Haut des Tieres auffällig ist. Alles Daten, die darauf hindeuten, dass es sich um den Wal handeln könnte, der Ende März erstmals vor Timmendorfer Strand und dann mehrfach in der Wismarbucht in der Ostsee gestrandet war. Die dänischen Behörden wollen jetzt Gewebeproben entnehmen, um Klarheit zu bekommen. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben nach der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal gewonnen. In einem hektischen und nur selten hochklassigen Finale in Köln siegten die Titelverteidigerinnen aus München mit 4:0 gegen den Rekord-Pokalsieger.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonlar var. Senden ayrıntıları alalım.
5: Evet, bugün sabah saatlerinde gelen 2 ayrı operasyon haberi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, ihalede yolsuzluk suçlamasıyla bu soruşturma kapsamında 13 isimden 12'si hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunlar gözaltına alındılar. Aynı zamanda Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga bir operasyon düzenlendi. Burada da yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla 7 isim gözaltına alındı.
4: Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik de bir operasyonda gözaltıları var. Bu gelişmeye bakalım.
5: Evet, bu operasyon dün gündüz saatlerinde gerçekleşti. 20'ye yakın gözaltı olduğu bilgisi geldi. Toplamda 60 kişi hakkında aslında gözaltı kararı verildiğini açıkladı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı.
4: Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da önemli görüşmelerde bulundu. Neler var bilgi olarak?
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan coğrafyamızda yeni köprüler kurmak için çalışıyoruz dedi ve aynı zamanda Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına katıldı ve ticarette hedefin 15 milyar dolar olduğunu söyledi.
4: Güçlü, Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda ise gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. Bu habere de bakalım.
5: Evet, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Muhtemelen elleri kelepçeliydi, bir tişörtle üzerini kapatmıştı. 2 yılda 16 milyon liralık bir hareket görüldü hesaplarında. Hesaplarına çeşitli kripto para sitelerinden para aktarıldığı iddiası da var aynı zamanda.
4: Çorum'un Sungurlu ilçesinde büyük bir hortum görüldü. Hasara da yol açtı. Nasıl oldu bu durum?
6: Bu hava olayına bakalım şimdi.
5: Evet Taner, hem de büyük bir hasara yol açtı diyebiliriz. Çünkü Çorum'un Sungurlu'yla Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen bu hortum İki köyde büyük hasara yol açtı. 5 kişi yaralandı. Oradan gelen görüntülere baktığımızda binaların çoğu, köy evlerinin çoğu yıkılmış ve oturamayacak durumda görülüyor.
4: İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki bir çocuk parkta çıkan bıçaklı kavgada maalesef hayatını kaybetti. Son zamanlarda sıkça görülüyor. Bu tür cinayetler, senden alalım bu gelişmeyi.
5: Evet Taner, senin de ifade ettiğin gibi maalesef böyle bir olay daha yaşandı. Bir çocuk cinayeti daha yaşandı. İki grup arasında bir tartışma çıktığı bilgisi var öncelikle. Ardından bir çocuk 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel bu tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşı 18'den küçük olan diğer iki şüpheli ise tutuklandı.
4: Türk Amirliği futbol takımı için hazırlanan Türkler Geliyor marşı da yayımlandı. Neler var bu marşla ilgili?
5: Evet, buna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Sanatçı Sinan Akçıl imzası taşıyan Türkler Geliyor, güçlü ritmi ve coşku dolu sözleriyle milli birlik duygusunu pekiştirirken ay yıldızlı armamız etrafında kenetlenen milyonların da sesine dönüşmektedir denildi. Dünya Kupası için hazırlanan özel marş resmen yayınlandı.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
7: Hamburg'da kuzeyin liman şehrinde bugün hava 7 derece ve sisli. Sıcaklık gün boyunca 2 ile 13 derece arasında seyredecek. Soğuk ve sisli bir gün. Kalın bir mont iyi gelir. Yanınıza bir atkı ve şemsiye almayı unutmayın. Hava durumu sizlere Metropol FM Kari Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 126 euro 23 sent. Çeyrek altın ise 220 euro 89 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 98 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bak, Ali arıyor.
3: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
4: İyi bayramlar.
5: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
6: Bir sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
7: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
8: Der Steuerberater Emrullah Kılıç und Herr Tuncay Duran bieten professionelle Steuerberatung in Bremen und Hamburg an. Zum Leistungsspektrum gehören Buchführung, Lohnbuchhaltung sowie allgemeine Steuerberatung. Kontaktieren Sie uns unter der kostenlosen Servicenummer 0800 444 5959 oder im Internet unter emanet-steuerberatung.de.
9: Bald 20 Mal in Deutschland.

0: kadar tasa sığmıyor.
1: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
2: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.

0: Bengü, Karma, Guten Morgen, merhabalar, günlerden Cuma, haftanın son iş günü. Çalışanlar hayırlı işler, kolay gelsin. Almanya'da son zamanlarda inek hırsızlığı artmış. Hele de Brandenburg'da. Brandenburg yeşil alanlarıyla da bilinen bir yer. Hayvancılık da çok çok yapılıyor. Ve Brandenburg'da bu yıl 160 sığır çalınmış abicim. Çiftçiler ineğim nerede, sığırım nerede diye polise başvuruyor.
1: Bu ne be?
0: Bir gelmedi de öyle bir iki değil. Hani 4-5 tane birden götürüyorlarmış arkadaşlar. Kurban yaklaşıyor, onunla bir ilgisi yoktur inşallah. Yüz binlerce euro zararı varmış efendim çiftçilerin. Dönerde bir indirim falan olacak mı acaba? Bu etler nereye gidiyor?

0: Metropol FM stüdyolarından bütün dinleyenlerimize merhabalar ve haftalardır gerçekleştirdiğimiz özel çekilişimizdi. Nordrhein-Westfalen ve Hamburg'daki dinleyenlerimize DAB radyosu kazandırıyoruz. Technizat'tan bunun için size sunmuş olduğumuz yarışma kartlarındaki QR kodunu telefonunuzdan tarıyorsunuz. Bize sevdiğiniz, en çok sevdiğiniz şarkıyı ve sanatçıyı söylüyorsunuz. Çekilişimize bu şekilde katılıyorsunuz. Birçok yerde afişlerimiz asılı. Burada da yine QR kodlarını tarayıp yarışmamıza, çekilişimize katılmanız mümkün. Bir dinleyicimizi seçtik. Şimdi gelen başvurular arasında ve onu arıyoruz. Bakalım telefonda çıkacak mı? Telefona tabii çıkması gerekiyor.
1: Alo.
0: Alo. Kiminle görüşüyoruz?
1: Merhaba. Ahmet ben.
0: Ahmet Kemal Aldağ, doğru mu?
1: Aynen, doğru.
0: Burası Metropol FM. Ahmet merhaba.
1: Merhabalar.
0: Nasılsın?
1: İyi, sağ olsun. Nasılsınız?
0: Ben deyim, teşekkür ediyorum. Bekliyor muydun aradığımızı? 030'lu bir numaradan aradık. Yayında da söylemiştik.
1: Ama yani Berlin yazıyordu. Evet. O okuyunca biraz şaşırdım.
0: Nasılsın?
1: Dank etti.
0: Ne yapıyorsun? Neredesin?
1: Evdeyim şu an.
0: Ne iş yapıyorsun Ahmet? Anlatır mısın biraz, kendinden bahseder misin?
1: Biz restoran işletiyoruz. Kolpstrasse'da, Köln'de.
0: Aa!
1: Evet.
0: Çok güzel.
1: Bir ekip gelmişti bize daha önce.
0: Evet.
1: Aynen, tanışmıştım onlarla da.
0: Afişler duruyor mu da?
1: Evet, duruyor.
0: Tamam.
1: Duruyor.
0: Süper.
1: Aynen.
0: Ve sen de yarışmamıza katıldın. Çekilişimize dahil oldun. Ahmet, evet. Kemal Aldağ. En çok sevdiğin...
1: Kazandın mı yoksa?
0: Evet. Bir adet DAB radyo kazandın bizden.
1: Çok sevindim. Çok çok teşekkür ederim.
0: Peki çekilişimize katılman için en çok sevdiğin sanatçıyı ve şarkıcıyı söylemen gerekiyordu. En çok kimi seversin?
1: Müslüm Gürses.
0: Wow, Müslüm Baba. En çok sevdiğin şarkısı?
1: Seni Yazdım Kalbime Dans Şarkımız isimli.
0: Oo, süper. Eşin ismi ne?
1: Şura.
0: Şura, ona da buradan selamlar. Yaş kaçtı bu ara Ahmet?
1: 28.
0: 28. Ya bana şöyle geliyor, hani yeni nesilde genç arkadaşlarımız hani arabesk o kadar tutmuyor gibi, ya da onlar başka tarz müziğe daha çok yöneliyorlar gibi geliyor bana, ama sen Müslüm babacısın yani.
1: Müslüm Gürses benim babam babası gibiydi. Biz öyle diyorduk. Ondan dolayı ilham aldım ben. Herhalde.
0: Babadan geçme yani.
1: Aynen.
0: Süper. Aynen. By Mrs. Smith Orhan. Ferdi Ok Müslüm natürlich.
1: Genau.
0: Harika. Harika. İyi günlerde kullan radyonu.
1: Selam gönderebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Kilim Restoran ekibine, Kolpstrasse'daki selamlarımı iletiyorum. Buradan eşime Şura'ya selamlarımı iletiyorum. Çok çok teşekkür ederim herkese.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Bütün Kilim ekibine, bütün Kolpstrasse'ye buradan herkese kolaylıklar, hayırlı işler diliyoruz. Kıymetli dinleyenler, çekilişimiz devam ediyor. Siz de orada burada bu afişlerimizi gördüğünüzde QR kodunu tarayıp çekilişimize dahil olabiliyorsunuz. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Bol şanslar.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, siz de Technizat DAB radyosu kazanmak istiyorsanız Enerve ve Hamburg'da bulunan afişlerimizdeki QR kodu okutarak katılabilirsiniz. Enerve ve Hamburg'daki afişlerimizin konumlarını internet sitemizde bulabilirsiniz. Detaylar metropolfm.de. Metropol FM, artık senin şehrinde.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.

0: Derbeder.
1: Derbeder radyolarımızda Emrah sizinle oldu, güzel bir sabah diliyoruz. Aycan'dan bir mesaj geldi, hep beraber dinleyelim. Bakın Aycan ne diyor?
2: Ya kimlik kontrolü yapana kadar birkaç gün ara verdim, Serdar'ı merak ettim. Serdar da yazmayınca iki satır yazayım dedim. Ulan Serdar ne oldu? Havalar da soğudu. Sendeki ha bu neşe insanları coşturdu. Şimdi düşüneceksen nasıl cevap vereyim? Bu Aycan'a cevabı tulum çalıp vereyim. Ahey ahey ahey. Günaydın o.
1: Günaydın günaydın. Aycan nasıl?
3: Ay ne kadar değişik bir tip. Hiç böylesini görmemiştim.
1: İnanın benden ne gördüm ne duydum. Kafiyeli göndermiş.
4: Bez vallahi ne güzel söylüyorsun hayret.
5: Harcanıyorsun sen ben işte.
1: O zaman... Ula Aycan'ım, nereyesun? Tulum der durursun, bana mesaj ataysun. Ama beni zorlaysun. Kafiyeli cevap nasıl bulayım? Yayında çok dardayım. Sana göndereyim tulumu, aç radyonun sesini.
6: Ay geldim aya geldim sana sevdaya geldim Rize'den İstanbul'a yürüdüm ya geldim ay vurur ay.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg polisi Elbbrück'ün üzerinde büyük bir trafik kontrolü yaptı. Yaklaşık 160 araç denetlendi. Özellikle car sharing araçları mercek altına alındı. Bir araçta cop ve biber gazı bulundu. 3 sürücünün uyuşturucu testi pozitif çıktı. Hamburg'da Come On Boys adıyla düzenlenen gösteride yaklaşık 2000 kişi cinsel şiddete ve erkek şiddetine karşı toplandı. Heiligen Geisfeld'de yapılan eylemde katılımcılar Babalar Günü'ne yeni bir anlam vermek istediklerini söyledi. Pankartlarda erkeklerin sorumluluk alması ve şiddete karşı tavır göstermesi çağrısı yapıldı. Hamburg'da yol çukurlarına karşı başlatılan onarım hamlesi sonuç veriyor. Sert kışın ardından kentte çok sayıda çukur oluştu. Senato, onarım işlerini tek tek değil toplu şekilde ihale ederek süreci hızlandırdı. Hamburg MİTE'de 110 yol bölümü onarım kapsamına alındı. Hamburg'da Alman Polis Sendikası üyelerine olimpiyat başvurusuna karşı oy kullanma çağrısı yaptı. Kentin aday olup olmayacağı 31 Mayıs'taki referandumla belirlenecek. Sendika kararını memur maaşlarına yönelik eleştirilerle gerekçelendirdi. Hamburg'un yanı sıra Berlin, Münih ve Rhein-Ruhr bölgesi Almanya adaylığı için yarışıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Avrupa Birliği'ne düzensiz girişlerde bu yıl ciddi düşüş yaşandı. Frontex verilerine göre Ocak-Nisan döneminde düzensiz sınır geçişleri geçen yıla göre %40 azaldı. Bu yıl yaklaşık 29 bin kişi Avrupa Birliği'ne düzensiz yollarla girdi. Ana güzergahlar Orta ve Doğu Akdeniz olmaya devam ediyor. Almanya'da Bakanlar Kurulu ısıtma yasası reformunu onayladı. Yeni düzenlemeye göre gaz ve mazotlu ısıtma sistemleri kullanılmaya devam edebilecek. 2029'dan itibaren bu sistemlerde biyolojik yakıt payı zorunlu olacak. Federal İmar Bakanı Verena Huberts, reformun ev sahiplerine planlama güvenliği sağlayacağını, kiracıları ise yüksek enerji maliyetlerinden koruyacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin lideri Xi Jinping'in görüşmesinde İran krizi ve Hürmüz Boğazı öne çıktı. Beyaz Saray'a göre iki lider Hürmüz'ün açık kalması gerektiği konusunda anlaştı. Trump, Xi'nin İran'a askeri yardım yapmayacağını ve Boğaz'ın açık tutulması için destek teklifi ettiğini söyledi. İran medyası bazı Çin gemilerine geçiş izni verildiğini bildirdi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Avusturya'ya gideceğiz biraz sonra. Avusturya'da... Affedersiniz, gaz çıkaran adama polis ceza yazmış.
1: Bu ne be?
0: Evet. Sana daha çok lazım. Polis bu ne be demiş. Biraz sonra.

0: konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Frekansındasın.
2: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor. Ege Türk lezzetleri. Enfes. Ege Türk.
3: Devam ediyoruz. Güzel bir sabah olsun bütün dinleyenlerimize. Ne dedim biraz önce? Viyana'ya gideceğiz dedim. Avusturya'ya gideceğiz dedim. Avusturya'da adamın birine gaz bıraktığı için para cezası. Viyana'da adamın biri olayı şöyle anlatıyor. Diyor ki Philip Front adındaki adam diyor ki 12 Aralık'ta bir sigara otomatının başında iş telefon görüşmesi yaparken yakınından geçen polis memurunun önünde işlem dışı gaz çıkardığını itiraf ediyor. Hem iş görüşmesi yapıyordum hem de sigara otomatını kullanıyordum. Aklım tamamen başka bir yerdeydi diyor adam. Tam o anda doğanın bir çağrısına yenik düştüm diyor. Doğanın çağrısı. Doğa ne dedi acaba adam o ara? Bırak! Tutma sal gitsin! Yırtıl! Polis de bunu tabii duyuyor. Uyarıyor. Ne yapıyorsun lan diyor. Polis şunu diyor bak.
4: Bu ne be?
3: Adam Doğan telefonda konuştuğu için telefonda konuştuğu kişiye gülerek durumu anlatıyor. Polis diyor tam geçiyordu böyle böyle oldu. Polis diyor ki lan bir de gülüyor musun sen? Bir de gülüyor ha diyor. Sen görürsün diyor. 150 ilk saldığı için ikincisi de güldüğü için 300 euro. Bu bayağı konu oldu Avusturya'da. İyi bari adam ikinci cezayı duyunca zıçmamış. Yoksa mal mülk gidecekti. Selamlar. Yırtıl.

0: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Çay şekeri programımızın işte geldik son saniyelerine, son dakikalarına ve güzel dileklerimizle süslediğimiz işte haftanın kapağı. Nasıl anlarsan anla. İşte geldi hafta sonu. Allah'ım hepimizi koru. İş size iş, diş size diş. Acıkana simit, yolda kalana boş bir şerit. Yemeğe tuz, kolaya buz. Yorguna uyku, yalnıza komşu. Telefona şarj. Hanımlar abartıyor çok makyaj. Herkese kazasız belasız bir hafta sonu. Bakalım bu haftada ne oldu? Bugün günlerden brüken tak. Doldur tavşan kanı bir bardak. Trump gitti Çin'e, var yine aklında bu adamın bir hile. SPD diyor zenginden alalım daha fazla parayı. Parası çok olan görecek bu gidişle babayı. Sinan Akçıl yapmış marş milli takıma. Dinleyici beğenmedi vallahi diyor, 5 dakikada yaptı galiba. Yarın var Eurovision ama Türkiye yok yarışmada, başka kanal izliyorsun. Ne güzel giderdi 12 puan, kafayı da yerdi vallahi Yunan. Bu haftalık Serdar'dan bu kadar. Herkese hayırlı cumalar. Ben Serdar, herkese keyifli bir hafta sonu diliyorum. Radyonuzun başından ayrılmayın.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. US-Präsident Trump ist nach seinem mehrtägigen Staatsbesuch in China wieder auf dem Rückweg in die USA. Der Republikaner stieg auf dem Hauptstadtflughafen in Peking in die Air Force One und reckte zur Verabschiedung noch eine geballte Faust in die Luft. Es war nach 2017 bereits der zweite Staatsbesuch Trumps in China. Er kam mehrfach zu Gesprächen mit Staatschef Xi zusammen. Nach US-Angaben sollen bei den Treffen Verabredungen in der Wirtschaft sowie im Flugzeug- und Agrarbereich getroffen worden sein. Die Gewerkschaft Verdi hat im Handel für heute zu ersten Warnstreiks aufgerufen. Bundesweit sollen Beschäftigte im Einzelhandel und im Groß- und Außenhandel die Arbeit niederlegen.
2: Beim letzten Mal hat sich dieser Tarifkonflikt über mehr als ein Jahr hingezogen. Am Ende stand ein Plus von insgesamt 14%. Da wirken die Forderungen diesmal fast schon bescheiden. Verdi fordert aktuell 7% mehr Lohn, mindestens 225 Euro. Die Arbeitgeber sprechen von unrealistischen Forderungen. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gebe es dieses Mal kaum Spielraum für Lohnerhöhungen, heißt es. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
1: Von der dänischen Insel Anholt ist ein toter Wal entdeckt worden. Das Tier liegt etwa 75 Meter vor der Küste und ist vermutlich bereits seit einiger Zeit tot. Das berichten dänische Medien unter Berufung auf die Umweltbehörde. Inzwischen gibt es die Vermutung, dass es sich um Buckelwal Timmy handeln könnte, der vor zwei Wochen in einer Rettungsaktion in die Nordsee gebracht worden war.
3: Der Wal vor der dänischen Küste soll schätzungsweise 10 bis 15 Meter lang sein und es soll sich wohl um einen Buckelwal handeln. Erste Bilder zeigen laut dänischen Medien wohl auch, dass die Haut des Tieres auffällig ist. Alles Daten, die darauf hindeuten, dass es sich um den Wal handeln könnte, der Ende März erstmals vor Timmendorfer Strand und dann mehrfach in der Wismarbucht in der Ostsee gestrandet war. Die dänischen Behörden wollen jetzt Gewebeproben entnehmen, um Klarheit zu bekommen. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Die Zahl der Todesopfer nach der jüngsten russischen Angriffswelle auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist neuen Angaben zufolge auf 21 gestiegen. Zudem werden laut Rettungskräften noch immer 17 Menschen in den Trümmern eines zerstörten Wohnblocks vermisst, wie ukrainische Medien berichten. Dutzende Verletzte müssten behandelt werden.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonlar var. Senden ayrıntıları alalım.
5: Evet, bugün sabah saatlerinde gelen iki ayrı operasyon haberi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, ihalede yolsuzluk suçlamasıyla bu soruşturma kapsamında 13 isimden 12'si hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunlar gözaltına alındılar. Aynı zamanda Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga bir operasyon düzenlendi. Burada da yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla 7 isim gözaltına alındı.
4: Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik de bir operasyonda gözaltıları var. Bu gelişmeye bakalım.
5: Evet, bu operasyon dün gündüz saatlerinde gerçekleşti. 20'ye yakın gözaltı olduğu bilgisi geldi. Toplamda 60 kişi hakkında aslında gözaltı kararı verildiğini açıkladı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı.
4: Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da önemli görüşmelerde bulundu. Neler var bilgi olarak?
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan coğrafyamızda yeni köprüler kurmak için çalışıyoruz dedi ve aynı zamanda Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına katıldı ve ticarette hedefin 15 milyar dolar olduğunu söyledi.
4: Güçlü, Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda ise gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. Bu habere de bakalım.
5: Evet, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Muhtemelen elleri kelepçeliydi, bir tişörtle üzerini kapatmıştı. 2 yılda 16 milyon liralık bir hareket görüldü hesaplarında. Hesaplarına çeşitli kripto para sitelerinden para aktarıldığı iddiası da var aynı zamanda.
4: Çorum'un Sungurlu ilçesinde büyük bir hortum görüldü, hasara da yol açtı. Nasıl oldu bu durum?
6: Bu hava olayına bakalım şimdi.
5: Evet Taner, hem de büyük bir hasara yol açtı diyebiliriz. Çünkü Çorum'un Sungurlu'yla Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen bu hortum İki köyde büyük hasara yol açtı. 5 kişi yaralandı. Oradan gelen görüntülere baktığımızda binaların çoğu, köy evlerinin çoğu yıkılmış ve oturamayacak durumda görülüyor.
4: İstanbul Büyükçekmece'de 15 yaşındaki bir çocuk parkta çıkan bıçaklı kavgada maalesef hayatını kaybetti. Son zamanlarda sıkça görülüyor. Bu tür cinayetler, senden alalım bu gelişmeyi.
5: Evet Taner, senin de ifade ettiğin gibi maalesef böyle bir olay daha yaşandı. Bir çocuk cinayeti daha yaşandı. İki grup arasında bir tartışma çıktığı bilgisi var öncelikle. Ardından bir çocuk, 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel, bu tartışmada bıçaklanarak öldürüldü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşı 18'den küçük olan diğer iki şüpheli ise tutuklandı.
4: Türk Amirliği futbol takımı için hazırlanan Türkler Geliyor marşı da yayımlandı. Neler var bu marşla ilgili?
5: Evet, buna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Sanatçı Sinan Akçıl imzası taşıyan Türkler Geliyor, güçlü ritmi ve coşku dolu sözleriyle milli birlik duygusunu pekiştirirken ay yıldızlı armamız etrafında kenetlenen milyonların da sesine dönüşmektedir denildi. Dünya Kupası için hazırlanan özel marş resmen yayınlandı.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Hava Durumu.
7: Hamburg'da kuzeyin liman şehrinde bugün hava 7 derece ve sisli. Sıcaklık gün boyunca 2 ile 13 derece arasında seyredecek. Soğuk ve sisli bir gün. Kalın bir mont iyi gelir. Yanınıza bir atkı ve şemsiye almayı unutmayın. Hava durumu sizlere Metropol FM Kari Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatları.
8: An itibariyle gram altın yaklaşık 126 euro 23 sent. Çeyrek altın ise 220 euro 89 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 98 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg polisi Elbbrück'ün üzerinde büyük bir trafik kontrolü yaptı. Yaklaşık 160 araç denetlendi. Özellikle car sharing araçları mercek altına alındı. Bir araçta cop ve biber gazı bulundu. 3 sürücünün uyuşturucu testi pozitif çıktı. Hamburg'da Come On Boys adıyla düzenlenen gösteride yaklaşık 2000 kişi cinsel şiddete ve erkek şiddetine karşı toplandı. Heiligen Geisfeld'de yapılan eylemde katılımcılar Babalar Günü'ne yeni bir anlam vermek istediklerini söyledi. Pankartlarda erkeklerin sorumluluk alması ve şiddete karşı tavır göstermesi çağrısı yapıldı. Hamburg'da yol çukurlarına karşı başlatılan onarım hamlesi sonuç veriyor. Sert kışın ardından kentte çok sayıda çukur oluştu. Senato, onarım işlerini tek tek değil toplu şekilde ihale ederek süreci hızlandırdı. Hamburg Mitte'de 110 yol bölümü onarım kapsamına alındı. Hamburg'da Alman Polis Sendikası üyelerine olimpiyat başvurusuna karşı oy kullanma çağrısı yaptı. Kentin aday olup olmayacağı 31 Mayıs'taki referandumla belirlenecek. Sendika kararını memur maaşlarına yönelik eleştirilerle gerekçelendirdi. Hamburg'un yanı sıra Berlin, Münih ve Rhein-Ruhr bölgesi Almanya adaylığı için yarışıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Avrupa Birliği'ne düzensiz girişlerde bu yıl ciddi düşüş yaşandı. Frontex verilerine göre Ocak-Nisan döneminde düzensiz sınır geçişleri geçen yıla göre %40 azaldı. Bu yıl yaklaşık 29 bin kişi Avrupa Birliği'ne düzensiz yollarla girdi. Ana güzergahlar Orta ve Doğu Akdeniz olmaya devam ediyor. Almanya'da Bakanlar Kurulu ısıtma yasası reformunu onayladı. Yeni düzenlemeye göre gaz ve mazotlu ısıtma sistemleri kullanılmaya devam edebilecek. 2029'dan itibaren bu sistemlerde biyolojik yakıt payı zorunlu olacak. Federal İmar Bakanı Verena Huberts, reformun ev sahiplerine planlama güvenliği sağlayacağını, kiracıları ise yüksek enerji maliyetlerinden koruyacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin lideri Xi Jinping'in görüşmesinde İran krizi ve Hürmüz Boğazı öne çıktı. Beyaz Saray'a göre iki lider Hürmüz'ün açık kalması gerektiği konusunda anlaştı. Trump, Xi'nin İran'a askeri yardım yapmayacağını ve Boğaz'ın açık tutulması için destek teklifi ettiğini söyledi. İran medyası bazı Çin gemilerine geçiş izni verildiğini bildirdi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve DJ Hakan'ın Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ila 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Hafta sonu geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg polisi Elbbrücken üzerinde büyük bir trafik kontrolü yaptı. Yaklaşık 160 araç denetlendi. Özellikle car sharing araçları mercek altına alındı. Bir araçta cop ve biber gazı bulundu. 3 sürücünün uyuşturucu testi pozitif çıktı. Hamburg'da Come On Boys adıyla düzenlenen gösteride yaklaşık 2000 kişi cinsel şiddete ve erkek şiddetine karşı toplandı. Heiligen Geisfeld'de yapılan eylemde katılımcılar Babalar Günü'ne yeni bir anlam vermek istediklerini söyledi. Pankartlarda erkeklerin sorumluluk alması ve şiddete karşı tavır göstermesi çağrısı yapıldı. Hamburg'da yol çukurlarına karşı başlatılan onarım hamlesi sonuç veriyor. Sert kışın ardından kentte çok sayıda çukur oluştu. Senato, onarım işlerini tek tek değil toplu şekilde ihale ederek süreci hızlandırdı. Hamburg MİTE'de 110 yol bölümü onarım kapsamına alındı. Hamburg'da Alman Polis Sendikası üyelerine olimpiyat başvurusuna karşı oy kullanma çağrısı yaptı. Kentin aday olup olmayacağı 31 Mayıs'taki referandumla belirlenecek. Sendika kararını memur maaşlarına yönelik eleştirilerle gerekçelendirdi. Hamburg'un yanı sıra Berlin, Münih ve Rhein-Ruhr bölgesi Almanya adaylığı için yarışıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Avrupa Birliği'ne düzensiz girişlerde bu yıl ciddi düşüş yaşandı. Frontex verilerine göre Ocak-Nisan döneminde düzensiz sınır geçişleri geçen yıla göre %40 azaldı. Bu yıl yaklaşık 29 bin kişi Avrupa Birliği'ne düzensiz yollarla girdi. Ana güzergahlar Orta ve Doğu Akdeniz olmaya devam ediyor. Almanya'da Bakanlar Kurulu ısıtma yasası reformunu onayladı. Yeni düzenlemeye göre gaz ve mazotlu ısıtma sistemleri kullanılmaya devam edebilecek. 2029'dan itibaren bu sistemlerde biyolojik yakıt payı zorunlu olacak. Federal İmar Bakanı Verena Huberts, reformun ev sahiplerine planlama güvenliği sağlayacağını, kiracıları ise yüksek enerji maliyetlerinden koruyacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin lideri Xi Jinping'in görüşmesinde İran krizi ve Hürmüz Boğazı öne çıktı. Beyaz Saray'a göre iki lider Hürmüz'ün açık kalması gerektiği konusunda anlaştı. Trump, Xi'nin İran'a askeri yardım yapmayacağını ve Boğaz'ın açık tutulması için destek teklifi ettiğini söyledi. İran medyası bazı Çin gemilerine geçiş izni verildiğini bildirdi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Federal Çevre Bakanlığı başvuru portalinin 18 Mayıs Salı günü erişime açılacağını bildirdi. Destekler 1 Ocak'tan itibaren ilk kez trafiğe kaydı yapılan yeni araçlar için geçerli olacak. Bu nedenle başvurular geriye dönük olarak da yapılabilecek. Elektrikli otomobil desteğinin miktarı alıcının tabii gelirine ve aile büyüklüğüne göre belirlenecek. Genel olarak daha düşük gelirli kişilerin ve çocuklu ailelerin destekten daha fazla yararlanması hedefleniyor.
1: Mit Blick auf das Einkommen sehen wir eine soziale Staffelung vor, das war mir besonders wichtig. Die Förderung gibt es nur für Haushalte bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 80.000 Euro per anno. Mit dieser sozialen Staffelung vermeiden wir Mitnahmeeffekte von Leuten, die sich eh leisten können und zielen die Fördergelder genau auf die Zielgruppe, die die Unterstützung auch brauchen. Wenn Sie Kinder haben, mit ein oder zwei minderjährige Kinder, erhöht sich die Einkommensgrenze dann nochmal auf 85.000 oder 90.000 Euro.
0: İki çocuklu bir ailenin 6.000 euroluk en yüksek desteği alabilmesi için hane gelirinin yılda en fazla 45.000 euro olması gerekiyor. Böylece teşvik sisteminde özellikle düşük ve orta gelirli ailelere öncelik verilmesi amaçlanıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Schneider teşvikin yılbaşından itibaren geçerli olacağını açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yapan kişiler de destek başvurusunda bulunabilecek. Schneider'in başlayabilirsiniz sözleriyle duyurduğu programda başvuruların ilgili destek portali üzerinden yapılması bekleniyor.
1: Für mich als Umweltminister ist die Elektromobilität ein Hoffnungsträger. Sie ermöglicht uns ohne Benzin und Diesel mobil zu sein, also das Klima zu schützen und unabhängiger zu sein von den Machtspielen der Ölstaaten und von schwankenden Spritpreisen. Die bis jetzt abgewartet haben, sie können loslegen. Das Programm gilt rückwirkend zum 1. Januar 26.
0: Değerli dinleyenler, bir istatistik paylaşalım. Nisan ayında Almanya'da trafiğe kaydedilen her 4 yeni otomobilden biri elektrikli motora sahipti. Almanya'da elektrikli otomobil almak isteyenler için devlet desteği başlıyor. Yeni bir elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Kişisel duruma göre devlet desteği 1500 euro ile 6000 euro arasında değişecek. Ancak destekten yararlanmak için gelir sınırları bulunuyor. Örneğin iki çocuklu bir aile için üst gelir sınırı 90.000 euro olarak belirlendi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya.

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Help Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. help-dunya.com

0: Bir saniye, bir saniye. Sen hala Metropol FM NRV'yi Facebook ve Instagram'da takip etmiyor musun? Şehrine özel içerikler, NRV'deki Türk etkinlikleri, haberler, yarışmalar ve yayından özel anlar. Hepsi Metropol FM NRV'nin Facebook ve Instagram sayfasında. Bizi takip edin. NRV'de olan biteni kaçırmayın. Metropol FM. Sosyal medyada da senin adresin.
1: Metropol FM.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Bir ortak geçmişimi

0: It's your birthday. Lan Hakan, bir şey de doğru yap. Allah'ını seversen. Allah senin de bildiği gibi yapsın işte. Siz de benim gibi rezil rüsva olmak istiyorsanız beni arıyorsunuz.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Merhaba, ben Bilal.
0: Başlıyoruz mu?
2: Merhaba Erkan ismim.
0: 4-3-2-1.
3: Happy birthday. Happy birthday. Yo. Ho. Ho. Ho.
0: Arabada mısın yoksa tuvalette mi?
4: Merhaba, ben Gülşah.
0: O nasıl merhaba? Nereden arıyorsun bizi?
4: Mannheim'den arıyorum.
0: Bak, maillerinde biraz sorun var.
4: Köln'den arıyorum.
0: Köln'den arıyorsun. Başlayalım mı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen 50'den de daha iyi söylüyorsun. Vallahi seninki 75 cent falandı.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam saat 19.21 arası Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da siber saldırılar ve fidye yazılımı vakaları artıyor. Federal Kriminal Dairesi'nin yayımladığı son rapora göre geçtiğimiz yıl 1000'in üzerinde siber şantaj vakası kayıtlara geçti. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Federal Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Martina Link dijital tehditlerin ciddi boyutlara ulaştığını açıkladı.
2: Cyberkriminalität ist eine der größten Herausforderungen für die öffentliche Sicherheit in Deutschland. Die Bedrohungslage im Cyberraum, sie bleibt unverändert hoch. Die Bedrohung durch Angriffe aus dem digitalen Raum mit Ransomware, durch Phishing, mit Malware, durch Überlastungsangriffe, sie ist nach wie vor unverändert hoch.
1: Üniversitelerden belediyelere, hastanelerden şirketlere kadar birçok kurum son yıllarda bu saldırıların hedefi oldu. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeterli siber güvenlik altyapısına sahip olmaması saldırıları da artırıyor. BKA Başkan Yardımcısı Martina Link, özellikle yurt dışından organize edilen ağır siber suçların Almanya'da büyük zararlara yol açtığını belirtti.
3: Die Bedrohungslage im Bereich Cybercrime bleibt hoch und Deutschland gehört über alle Erscheinungsformen der Cybercrime hinweg regelmäßig zu den Top-Angriffszielen in der Welt. Die Bedrohungslage in Deutschland ist insbesondere geprägt durch schwere Cybercrime-Delikte und hier durch Delikte, die aus dem Ausland heraus begangen werden, aber eben Schäden in Deutschland verursachen.
1: Uzmanlar şirketlerin ve kamu kurumlarının siber güvenlik yatırımlarını artırması gerektiği konusunda uyarıyor. Yetkililer ise özellikle fidye yazılımı saldırılarına karşı uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesini istiyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Avusturya'da adamın birine gaz bıraktığı için para cezası. Olayı şöyle anlatıyor. Diyor ki 12 Aralık'ta bir sigara otomatının başında iş telefon görüşmesi yaparken yakınından geçen polis memurunun önünde işlem dışı gaz çıkardığını itiraf ediyor. Hem iş görüşmesi yapıyordum hem de sigara otomatını kullanıyordum. Aklım tamamen başka bir yerdeydi diyor adam. Tam o anda doğanın bir çağrısına yenik düştüm diyor. Doğanın çağrısı. Doğa ne dedi acaba adam o ara? Bırak! Tutma sal gitsin! Yırtıl! Polis de bunu tabii duyuyor. Uyarıyor. Ne yapıyorsun lan diyor. Adam Doğan telefonda konuştuğu için telefonda konuştuğu kişiye gülerek durumu anlatıyor. Polis diyor tam geçiyordu böyle böyle oldu. Polis diyor ki lan bir de gülüyor musun sen? Sen görürsün diyor. 150 ilk saldığı için ikincisi de güldüğü için 300 euro. İyi bari adam ikinci cezaya duyunca zıçmamış. Yoksa mal mülk gidecekti.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: A voice that captivated Europe and crowned us champions. Austria.
2: Değerli dinleyenler, bugün mikrofonumuzda ışıltılı sahnelerin ardındaki karanlık dosyaları açıyoruz. Konumuz Eurovision ama bildiğiniz 12 puan esprilerinden değil, New York Times'ın manşetlerini taşıyan o dev analizden bahsedeceğiz. Aslında her şey şu soruyla başlıyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kapı dışı edilirken İsrail neden hala o sahnede? Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yayın kuruluşlarının New York Times'ın son incelemesi yarışmanın siyaset üstü imajına adeta bir balyoz indiriyor. Habere göre İsrail hükümeti bozulan imajını parlatmak için Eurovision'a 1 milyon dolardan fazla bütçe ayırmış. Peki bu paralar nereye gitti? Belki inanamayacaksınız ama veriler gösteriyor ki büyük ülkelerde sadece birkaç yüz kişi 20'şer kez oy kullanarak oylamayı domine edebiliyor. Yani izlediğimiz o halk oylaması bazen sadece iyi finanse edilmiş bir reklam kampanyasından ibaret kalabiliyor. Tabii bir de madalyonun ekonomik yüzü var. Ana sponsor Moroccan Oil. Markanın İsrail kökenli olması Avrupa Yayın Birliği'nin elini kolunu bağlıyor mu? Analistlerin yorumu çok sert. İsrail'i atmak, en büyük gelir kapısını kapatmak ve devasa bir tazminat riskini göze almak demek. Yani Rusya'nın ihracı siyasi bir kararken, İsrail'in kalışı finansal bir zorunluluk gibi görünüyor.
1: From Mozart to JJ, from classical to pop, from mountains to main stages. In 2026,
2: Almanya cephesinde ise durum daha da karışık. Alman medyası neden Rusya atıldı da İsrail kalıyor sorusuyla sarsılırken bir yandan da kendi müzik krizini tartışıyor. 2026 temsilcisi Zara Engels'in Faya şarkısı daha şimdiden yaratıcılıktan uzak ve taklit olduğu gerekçesiyle yerden yere vuruluyor.

0: Sonuç olarak sevgili dinleyenler, Eurovision artık bir şarkı yarışmasından çok hükümetlerin profesyonel ekiplerle çarpıştığı bir yumuşak güç savaş alanı. Bakalım Eurovision komitesi bu çifte standart eleştirilerinin altından kalkabilecek mi? Şimdi sizi bu tartışmaların odağındaki o atmosferle baş başa bırakıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız Eurovision finalinde İsrail tartışması videosuna mutlaka göz atın. Olay yerindeki tansiyonu hissedeceksiniz. Şimdilik kulaklarınız bizde kalsın. Müzikle ve gerçekle kalın. Mikrofonda ben Ferhat Koyu.
1: A voice that captivated Europe and crowned us champions.
2: Metropol FM özel dosya.

0: hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da elektrikli otomobil almak isteyenler için devlet desteği başlıyor. Yeni bir elektrikli araç satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Federal Çevre Bakanlığı başvuru portalinin 18 Mayıs Salı günü erişime açılacağını bildirdi. Destekler 1 Ocak'tan itibaren ilk kez trafiğe kaydı yapılan yeni araçlar için geçerli olacak. Bu nedenle başvurular geriye dönük olarak da yapılabilecek. Elektrikli otomobil desteğinin miktarı alıcının tabii gelirine ve aile büyüklüğüne göre belirlenecek. Genel olarak daha düşük gelirli kişilerin ve çocuklu ailelerin destekten daha fazla yararlanması hedefleniyor.
2: Mit Blick auf das Einkommen sehen wir eine soziale Staffelung vor, das war mir besonders wichtig. Die Förderung gibt es nur für Haushalte bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 80.000 Euro per anno.

0: Bir ailenin 6000 euroluk en yüksek desteği alabilmesi için hane gelirinin yılda en fazla 45 bin euro olması gerekiyor. Böylece teşvik sisteminde özellikle düşük ve orta gelirli ailelere öncelik verilmesi amaçlanıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Schneider, teşvikin yılbaşından itibaren geçerli olacağını açıkladı. Böylece 1 Ocak'tan bu yana elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yapan kişiler de destek başvurusunda bulunabilecek. Schneider'in başlayabilirsiniz sözleriyle duyurduğu programda başvuruların ilgili destek portali üzerinden yapılması bekleniyor.
1: Für mich als Umweltminister ist die Elektromobilität ein Hoffnungsträger. Sie ermöglicht uns ohne Benzin und Diesel mobil zu sein, also das Klima zu schützen und unabhängiger zu sein von den Machtspielen der Ölstaaten und von schwankenden Spritpreisen. Die bis jetzt abgewartet haben, sie können loslegen. Das Programm gilt rückwirkend zum 1. Januar 26.
0: Değerli dinleyenler, bir istatistik paylaşalım. Nisan ayında Almanya'da trafiğe kaydedilen her 4 yeni otomobilden biri elektrikli motora sahipti. Almanya'da elektrikli otomobil almak isteyenler için devlet desteği başlıyor. Yeni bir elektrikli otomobil satın alan ya da leasing yoluyla alan kişiler destek başvurusu yapabilecek. Kişisel duruma göre devlet desteği 1500 euro ile 6000 euro arasında değişecek. Ancak destekten yararlanmak için gelir sınırları bulunuyor. Örneğin iki çocuklu bir aile için üst gelir sınırı 90 bin euro olarak belirlendi. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya.
3: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM. Senin radyon.
2: Sen ben.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: Sion. It's your birthday. Lan lan Hakan, bir şey de doğru yap. Allah'ını seversen. Allah senin de bildiği gibi yapsın işte. Siz de benim gibi rezil rüsva olmak istiyorsanız beni arıyorsunuz.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Merhaba, ben Bilal.
0: Başlıyoruz mu?
2: Merhaba Erkan ismim.
0: 4, 3, 2, 1.
3: Happy birthday, happy birthday. Yo, ho, ho, ho.
0: Arabada mısın yoksa tuvalette mi?
4: Merhaba, ben Gülşah.
0: O nasıl merhaba? Nereden arıyorsun bizi?
4: Mannheim'den arıyorum.
0: Bak, maillerinde biraz sorun mu var?
4: Köln'den arıyorum.
0: Köln'den arıyorsun. Başlayalım mı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen 50'den de daha iyi söyledin. Vallahi seninki 75 cent falandı.

Değerli dinleyenler, bugün mikrofonumuzda ışıltılı sahnelerin ardındaki karanlık dosyaları açıyoruz. Konumuz Eurovision ama bildiğiniz 12 puan esprilerinden değil. New York Times'ın manşetlerini taşıyan o dev analizden bahsedeceğiz. Aslında her şey şu soruyla başlıyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kapı dışı edilirken İsrail neden hala o sahnede? Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yayın kuruluşlarının New York Times'ın son incelemesi yarışmanın siyaset üstü imajına adeta bir balyoz indiriyor. Habere göre İsrail hükümeti bozulan imajını parlatmak için Eurovision'a 1 milyon dolardan fazla bütçe ayırmış. Peki bu paralar nereye gitti? Belki inanamayacaksınız ama veriler gösteriyor ki büyük ülkelerde sadece birkaç yüz kişi 20'şer kez oy kullanarak oylamayı domine edebiliyor. Yani izlediğimiz o halk oylaması bazen sadece iyi finanse edilmiş bir reklam kampanyasından ibaret kalabiliyor. Tabii bir de madalyonun ekonomik yüzü var. Ana sponsor Moroccan Oil. Markanın İsrail kökenli olması Avrupa Yayın Birliği'nin elini kolunu bağlıyor mu? Analistlerin yorumu çok sert. İsrail'i atmak, en büyük gelir kapısını kapatmak ve devasa bir tazminat riskini göze almak demek. Yani Rusya'nın ihracı siyasi bir kararken İsrail'in kalışı finansal bir zorunluluk gibi görünüyor. From Mozart to JJ, from classical to pop, from mountains to main stages. In 2026, Almanya cephesinde ise durum daha da karışık. Alman medyası neden Rusya atıldı da İsrail kalıyor sorusuyla sarsılırken bir yandan da kendi müzik krizini tartışıyor. 2026 temsilcisi Zara Engels'in Faya şarkısı daha şimdiden yaratıcılıktan uzak ve taklit olduğu gerekçesiyle yerden yere vuruluyor.

0: Sonuç olarak sevgili dinleyenler, Eurovision artık bir şarkı yarışmasından çok hükümetlerin profesyonel ekiplerle çarpıştığı bir yumuşak güç savaş alanı. Bakalım Eurovision komitesi bu çifte standart eleştirilerinin altından kalkabilecek mi? Şimdi sizi bu tartışmaların odağındaki o atmosferle baş başa bırakıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız Eurovision finalinde İsrail tartışması videosuna mutlaka göz atın. Olay yerindeki tansiyonu hissedeceksiniz. Şimdilik kulaklarınız bizde kalsın. Müzikle ve gerçekle kalın. Mikrofonda ben Ferhat Koyu.
1: A voice that captivated Europe and crowned us champions.
2: Metropol FM özel dosya.

0: sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Tantaşçı ve Ramon çaldılar.
2: Benim bir kalbim vardı, mutluluktan çarpardı. Çaldılar, çaldılar.
1: Sakiler, şeytan tüyü.

0: Semicenk ve Büken. Vur beni.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Avusturya'da adamın birine gaz bıraktığı için para cezası. Olayı şöyle anlatıyor. Diyor ki 12 Aralık'ta bir sigara otomatının başında iş telefon görüşmesi yaparken yakınından geçen polis memurunun önünde işlem dışı gaz çıkardığını itiraf ediyor. Hem iş görüşmesi yapıyordum hem de sigara otomatını kullanıyordum. Aklım tamamen başka bir yerdeydi diyor adam. Tam o anda doğanın bir çağrısına yenik düştüm diyor. Doğanın çağrısı. Doğa ne dedi acaba adam o ara? Bırak! Tutma sal gitsin! Yırtıl! Polis de bunu tabii duyuyor. Uyarıyor. Ne yapıyorsun lan diyor. Adam Doğan telefonda konuştuğu için telefonda konuştuğu kişiye gülerek durumu anlatıyor. Polis diyor tam geçiyordu böyle böyle oldu. Polis diyor ki lan bir de gülüyor musun sen? Sen görürsün diyor. 150 ilk saldığı için ikincisi de güldüğü için 300 euro. İyi bari adam ikinci cezayı duyunca zıçmamış. Yoksa mal mülk gidecekti.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Help Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. help-dunya.com

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Folgen des Iran-Kriegs drücken immer mehr auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Nachdem der Start ins Jahr stärker ausfiel als erwartet, rechnet die Bundesregierung im zweiten Quartal mit einem deutlichen Konjunkturdämpfer.
2: Steigende Preise, Lieferkettenprobleme und Unsicherheit belasten die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten. So steht's im aktuellen Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. Alle Indikatoren, so heißt es weiter, deuten auf einen schweren Dämpfer der Konjunktur hin. Wie es genau weitergeht, hänge unter anderem davon ab, wie lange der Konflikt mit dem Iran noch dauert, wie lange die Handelswege und auch Produktionskapazitäten beeinträchtigt bleiben. Und selbst nach einer Entspannung dürften zum Beispiel die Energie- und Rohstoffpreise noch nicht so schnell wieder sinken. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
1: Russland und die Ukraine haben nach übereinstimmenden Angaben jeweils etwa 200 Kriegsgefangene ausgetauscht. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj auf der Plattform X mitteilte, sei es der erste Schritt eines größeren Austauschs von insgesamt 1000 Gefangenen auf jeder Seite.
3: Wir werden weiter um jeden kämpfen, der noch in Gefangenschaft ist, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj. Der Austausch von jeweils 1000 Kriegsgefangenen war Teil einer Vereinbarung über eine dreitägige Waffenruhe. Die hatte US-Präsident Trump vermittelt. Weil der An- und Abtransport von Soldaten schwierig ist, wurden auch schon frühere größere Austausche in mehrere Etappen aufgeteilt. Aus Moskau, Katharina Schröder.
1: Bundestagspräsidentin Julia Glöckner lässt die Regenbogenflagge an diesem Sonntag einen Tag lang über dem Reichstagsgebäude wehen. Hierfür gäbe es einen klaren parlamentarischen Anlass, anders als beim Berliner Christopher Street Day. Denn am 17. Mai 2002 habe der Bundestag die Rehabilitierung homosexueller Opfer der NS-Justiz beschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Zugleich sei der 17. Mai der internationale Tag gegen Homophobie. Unter ihrer Vorgängerin Bärbel Bass wehte die bunte Flagge auch während des CSD. Ob der tote Wal vor der dänischen Insel Anholt, der zuvor in der deutschen Ostsee gestrandete Buckelwal ist, ist weiter unklar. Man gehe zwar davon aus, dass es sich um einen Buckelwal handelt, so die dänische Umweltbehörde. Man habe aber keinen GPS-Sender gefunden. Dem Tier wurde eine Gewebeprobe entnommen. Sie soll nun nach Deutschland geschickt und dort untersucht werden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik operasyonlar düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iki müdürlüğe ait 6 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alınırken, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yapılan operasyonda ise 13 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dava ertelendi. Mahkeme dosyanın Ankara'da görülen kongre davasıyla birleştirilmesi için talep gönderilmesine karar verdi. Dava 10 Temmuz'a ertelendi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması sonrası atanan Gürsel Tekin'in yer aldığı çağrı heyetinin ise görevine devam etmesine karar verildi. Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 200 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarını kapsadığını açıkladı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar düzeyinde suç gelirinin aklandığı belirtildi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 23 kişi yakalandı. Soruşturmada bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldı, sahte belgelerle haksız kazanç sağlandı ve kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor. Değerli dinleyenler, Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan hortum büyük hasara yol açtı. Oyaca ve Kavşut köylerinde bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Olayda 5 kişi yaralandı. Çorum Valiliği, can kaybı yaşanmadığını ancak özellikle Oyaca köyünde hasarın çok büyük olduğunu duyurdu. Galatasaray Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu bu akşam taraftarıyla kutluyor. Kutlama Rams Park'ta yapılıyor. Kutlama gecesinde marşlar, müzik şovları ve ışık gösterileri yer alacak.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Hamburg'da kuzeyin liman şehrinde bugün hava 13 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 2 ile 13 derece arasında değişecek. Ilıman ve güneşli bir gün hafif bir mont ve yanınızda bir şemsiye bulundurmanız iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM Özel Dosya.
6: AfD ve Almanya Türklerinin geleceği. Bizler bu toplumun parçası mıyız? Bugün Almanya'daki göç tartışmaları nedeniyle birçok Türk, tıpkı birçok Alman gibi rahatsız ve endişeli hissediyor. 2015 yılında Almanya'da hoş geldin kültürü kutlanırken, Almanya'da yaşayan pek çok Türk, bunun ileride yalnızca mülteciler için değil, tüm göçmenler için de olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünüyordu. Almanya Türkleri, 2015'teki büyük göç dalgasının ülkede ırkçılığı artırabileceğini birçok Almandan daha önce öngörmüştü. Bugünse tam da bu tabloyla karşı karşıyayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Alman iç istihbaratı tarafından bazı eyaletlerde aşırı sağcı olarak sınıflandırılan bir parti, anketlerde birinci sıraya kadar yükseldi. Daha da dikkat çekici olansa, Rusların, Polonyalıların ve azımsanmayacak sayıda Almanya Türkünün de AfD'ye destek vermesi. Üstelik partinin önde gelen bazı isimleri, Türklere ve özellikle Müslümanlara karşı açıkça sert söylemler kullanmasına rağmen. Hatta remigrasyon adı altında Alman vatandaşı olunsa bile göçmen kökenli insanların Almanya dışına gönderilmesini savunan fikirler dile getiriliyor. Bunun en bilinen örneklerinden biri Thüringen AfD Başkanı Björn Höcke. Höcke, AfD içindeki en etkili aşırı sağcı isimlerden biri olarak görülüyor. Alman iç istihbaratı onu resmi olarak aşırı sağcı olarak sınıflandırıyor. Ayrıca mahkemeler, siyasi görüşleri nedeniyle Höcke için faşist ifadesinin kullanılabileceğine karar verdi.
7: Ja, die Nazis haben sich gewaschen. Ich werde nicht aufhören, mich zu waschen, weil sich die Nazis gewaschen haben. Ja, die Nazis haben sich für Naturschutz eingesetzt. Als Patriot setze ich mich selbstverständlich auch für Naturschutz ein und werde davon auch nicht ablassen. Und die Nazis haben Deutsch gesprochen. Und ich werde nicht aufhören, Deutsch zu sprechen, nur weil die Nazis Deutsch gesprochen haben.
6: Thüringen AfD Başkanı Björn Höcke'ye göre gerçek Alman kimliği büyük ölçüde etnik kökene dayanıyor. Bu anlayışta göçmen kökenli insanlar Alman vatandaşı olsalar bile tam anlamıyla Almanya'ya ait görülmüyor. Höcke, özellikle İslam ülkelerinden gelen göçü büyük bir hata olarak değerlendiriyor ve sık sık remigrasyon yani geri gönderme kavramını kullanıyor. Bunun anlamı oldukça açık. Göçmen kökenli insanların Almanya'dan ayrılması ya da en azından daha sınırlı haklara sahip olması gerektiği savunuluyor. Hatta bazı durumlarda Alman vatandaşlığı bile yeterli görülmüyor. Bu nedenle AfD'nin ve özellikle Thüringen'de Björn Höcke çizgisinin etkili olduğu bir siyasi yapının Alman hükümetinde söz sahibi olması Almanya'daki Türk kökenliler açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Siyaset uzmanlarına göre AfD'nin içinde yer aldığı bir hükümette yabancılara yönelik baskıların artması ve bunun hayatın birçok alanında hissedilmesi mümkün olabilir. Ayrıca toplumdaki yabancı düşmanlığı eşiğinin düşebileceği, ayrımcı söylem ve davranışların daha açık ve yaygın hale gelebileceği ifade ediliyor. Peki buna rağmen neden bazı Türkler AfD'ye sempatiyle yaklaşıyor ve destek veriyor? Bunun en önemli nedenlerinden biri, 65 yıldır Almanya'da yaşayan birçok Türk'ün yaşadıkları semtlerde son yıllarda meydana gelen hızlı değişimden rahatsız olması. Özellikle mülteci akınından sonra bazı bölgelerde güvenlik, sosyal düzen ve yaşam kalitesi konusunda yaşanan sorunlar Türk toplumunun bir kısmında ciddi rahatsızlık yarattı. Ayrıca birçok Türk, Almanya'da artan ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının nedenlerinden birinin de kontrolsüz göç politikaları olduğunu düşünüyor. Aslında 2015 yılındaki büyük mülteci akını başladığında Türklerin önemli bir kısmının dile getirdiği endişeler de buydu. özellikle mültecilerin, Türklerin yoğun yaşadığı semtlerde daha görünür hale gelmesi ve bu bölgelerde alışılmış sosyal hayatın hızlı şekilde değişmesi bazı insanlarda eski düzen kayboluyor hissi oluşturdu. Bu nedenle bazı Türkler çözümün mültecilerin geri gönderilmesinde olduğunu düşünüyor ve bunu gerçekleştirebilecek partinin AfD olduğuna inanıyor. Ancak Nasrettin Hoca misali AfD'de çözüm arayan bazı Türkler aslında oturdukları dalı kesiyor olabilir mi? Mültecilere duyulan tepki nedeniyle AfD'yi desteklemek gerçekten doğru bir tercih mi? Çünkü AfD'nin savunduğu temel anlayışın merkezinde güçlü bir asimilasyon fikri bulunuyor. Bu anlayış, Alman toplumuna tamamen uyum sağlamayı, yani dilinden kültürel kimliğine, yaşam tarzından dini görünürlüğüne kadar birçok özelliğini geri plana itmeyi bekliyor. Birçok uzmana göre mesele yalnızca uyum değil. Çünkü aşırı sağcı düşüncede belirleyici unsur çoğu zaman kültürel uyumdan çok etnik köken olabiliyor. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın da dikkat çektiği gibi AfD içinde etkili olan bazı kesimler aşırı milliyetçi ve etnik temelli bir dünya görüşüne sahip. Bu nedenle AfD'ye sempati duyan bazı Türklerin mülteciler nedeniyle yaşanan değişimden kaynaklanan rahatsızlık ve endişelerinden dolayı yönlerini AfD'ye çevirmeleri uzun vadede kendi geleceklerini ve çocuklarının geleceğini riske atıyor olabilir. AfD'yi destekleyen Almanya Türklerinin kendilerine şu soruyu sorması gerekiyor. Tam anlamıyla asimile olmadıkları sürece bir gün kendilerinin ve çocuklarının da dışlanan bir topluluğun parçası haline gelebileceğinin farkındalar mı? Metropol FM Haber Merkezi.
8: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Steuerberater Emrullah Kılıç ve Sayın Tuncay Duran, Bremen ve Hamburg'da profesyonel vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Hizmet kapsamına Buchführung, Lohnbuchhaltung ve genel Steuerberatung dahildir. Bize ücretsiz servis hattı numarasından ulaşabilirsiniz. 0800 444 5959 ya da internetten emanet-steuerberatung.de.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Hanımlar beyler, merhaba. Ben Esra. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Hadise'nin yeni şarkılarından biri. Hadise üretmeye devam ediyor ve hareketli konserlerine de devam ediyor. Şimdi Ara Beni şarkısı sizlerle.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Bugün günlerden cuma, pazartesi görünümlü bir cuma. Çünkü dün tatildi. O kadar güzel vakit geçirdik ki hem dinlendik hem keyiflendik. Ve sonra tekrar işbaşı, ama güzelliğine aynı zamanda hafta sonu her şey birbirine karıştı ya. Bugün çalışan pek kimseyi göremiyoruz arkadaşlar. Bir gün izin alıp 4 gün tatil yapmak mis gibi bir şey yani. Almanya'da çok yaygın bir şey. Brückentag. Bugün günlerden Brückentag, yani köprü günü deniyor buna. Resmi tatille hafta sonu arasına izin alıyorsun, hop köprü kurmuş oluyorsun. Mesela tatil perşembeye denk geldi ya, düne denk geldi. Cuma günü izin alıyorsun, hop 4 gün evdesin. Almanlarda bu çok yaygın bir şey. Bu takvimi hatta sene başından veriyorlar. Yılbaşında askeri operasyon gibi plan yapıp inceliyorlar bunu. Hangi günleri Brückentag yapsak mantıklı olur diye üzerine düşünüyorlar. Sonra da bu günleri bizler için sevabına veriyorlar, sağ olsunlar. Bazı iş yerleri öğrendim ki, bazı iş yerleri çalışanlarına diyor ki, abi zaten kimse gelmiyor, hadi sen de izin al git. Çünkü ne oluyor, ofiste 3 kişi çalışıyor, 3 kişi kalıyor. Biri kahve yapıyor, biri maillere bakıyor, biri zaten mental olarak tatile gitmiş, Mallorca'ya, Türkiye'ye gitmiş tatile. Toplantı yok, müşteriler aramıyor, üretim falan yok. Yani o gün çalışmak bazen çalışıyormuş gibi yapmak oluyor. Patronlar da hoşuna gitmiyor bunlar tabii. Mış gibi yapacağına otur evinde, izninden harca işte diyorlar. Zorla izin harcatıyorlar Brückentag'da. Tabii yani bir de insan özeniyor ya. Herkes almış, bak bugün çalışan kaç kişiyiz biz? 3 kişiyiz çalışan, değil mi? Değerli dinleyicilerimiz, size soruyorum. Ben saydım 3, bilemedin 4 kişiyiz.

Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Faydos keyfimiz devam ediyor. Dünya Kupası yaklaşıyor, biliyorsunuz bizim en heyecanlandığımız noktalardan biri. Dünya Kupası'nın ruhuna yakışan, yaraşır özel bir marş. Sanatçılarımız dört bir yandan canını dişine takmış çalışıyorlar arkadaşlar. Sanatçılarımız milli marşımızı hazırlıyorlar. Yeni milli marşımızı hazırlıyorlar. Şimdi Sinan Akçıl hazırladı bir tane. Faruk'a hazırladı bir tane. Bir de Semicenk paylaştı. Semicenk bir kısmını paylaşmış. Ben de milli takımımız için bir marş hazırladım gururla diye kendisi müjdelemiş bunu. Şimdi ben bir kısmını dinletmek istiyorum. Sizler beğeniyor musunuz? Ben çok merak ediyorum. Biraz sonra Sinan Akçıl'ınkini de yayınlayacağım. Şimdi bu Semicenk'i.

böyle bir milli takım marşı. Tam versiyonunu kendisi şu anda paylaşmadı ama biz bir kısmını bu şekilde paylaşmış olduk. Bir de Sinan Akçıl'ınki var. Onu da dinletmek istiyorum sizlere. Bakınız şöyle bir marş.

İşte Sinan Akçıl'ın da milli takımımız için hazırladığı marş bu şekildeydi. Beğendiniz mi? Sizler nasıl, ne düşünüyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Bizlere gönderin fikrinizi. Sonuçta bu marş hepimizin marşı olacak, değil mi?

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Das Opferfest steht vor der Tür. Schenken Sie Hoffnung und spenden Sie mit Help Dunja. Denn mit Ihrer Spende ermöglichen Sie ein Opferfest für bedürftige Familien weltweit. Unterstützen Sie den Bau von Brunnen, helfen Sie Waisenkindern, fördern Sie das Gesundheitswesen oder leisten Sie Ihre Zakat. Help-Dunja.com – Hilfe für Mitmenschen.
2: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk Oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde.
3: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
4: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
3: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Uhlandstraße 29, türkan.de.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Tantaşçı, çok yetenekli, çok başarılı bir müzisyen. Çok da iyi bir müzisyendir. Çaldılar isimli şarkısı. Son zamanlarda çok beğenildi. Çünkü tarzı o kadar farklı ki. Böyle hep son zamanlarda hep böyle alıştığımız, alışa geldiğimiz melodilerin yanında o kadar güzel parlamış ki. Şimdi Ramon'la olan çalışması Çaldılar. Sizlerle bir İspanyol esintisi gibi.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler, merhaba. Ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Dünya Kupası yaklaştıkça bizim Türkiye'mizin çok değerli sanatçıları milli takım marşları hazırlamışlar. Sağ olsun hepsi çalışıyorlar, çok çalışkan müzisyenler. Şimdi paylaşmaya başladılar. Yavaş yavaş artık bizler de tanışmış olduk yeni marş adaylarıyla diyelim. Şimdi bazı marşlar var. Öne çıkanlardan bir tanesi Sinan Akçıl. Sinan Akçıl biliyorsunuz Eurovision'da zamanında Düm Tek Tek isimli şarkı, Hadise'nin Düm Tek Tek isimli şarkısını o yapmıştı. Bestecilik konusunda çok başarılı bir sanatçımızdır Sinan Akçıl. O yüzden beklentimiz çok yüksek bu bestesinden. Türkler Geliyor isimli bir marş hazırladı kendisi. Sonra Semicenk bir tane hazırladı. Semicenk'in de Saldır Türkiye'm isimli bir marş. Bir de rap dünyasından iki isim. Mero ve Murda ikilisi bir araya geldi. Adımız Türkiye isimli bir marş hazırladılar. Şimdi Mero ve Murda'nınkini şöyle bir dinliyoruz. Onlar ne tarz yapmışlar?

0: yan yana, kan kana, vatana.
1: Adımız Türkiye, kanımızda var ayrılız. Sağda kazançlar olsun yadımız.
2: Bu şekilde rap dünyasından bir iş geldi. Murda ve Mero. Adımız Türkiye isimli az önce duyduğumuz bu marşı hazırladılar Dünya Kupası'nda milli takımımız için. Bir dinleyicimiz yazmış. Demiş ki evet, hepsi kendince çok iyi hazırlıklar yapmış ama biz alışkınız 2002 yılına demiş. Vay vay, 2002 yılında ne vardı? Tarkan'ınki vardı değil mi? Bir dinleyicimiz demiş ki Offenbach'tan Faruk diyor ki kim ne yaparsa yapsın biz 2002 yılında Tarkan'dan devam edelim demiş. O da bir ayrı ama değil mi? Yani asla eskimeyen, bizim için o heyecanı sönmeyen bir melodi, bakınız.
1: Arar buluruz izini, bilirsin zır deliyiz biz.
2: Şimdi oturduğumuz yerden kalkıp tezahürat edesimiz geliyor. Nasıl yaptın bunu sen Tarkan? Sen bunu nasıl yaptın? Öyle bir yapmışsın ki yıllardır, yani neredeyse 30 yıla yakın kimse bunun üstüne çıkacak bir şey yapamadı. Sen ne yaptın? Nasıl bir suç işledin sen Tarkan? Muazzam bir marş gerçekten. Şimdi bu yeni marş üreten sanatçılarımıza da başarılar diliyoruz. Bakalım Dünya Kupası'nda en çok sevilen marş hangisi olacak?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Folgen des Iran-Kriegs drücken immer mehr auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Nachdem der Start ins Jahr stärker ausfiel als erwartet, rechnet die Bundesregierung im zweiten Quartal mit einem deutlichen Konjunkturdämpfer.
2: Steigende Preise, Lieferkettenprobleme und Unsicherheit belasten die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten. So steht's im aktuellen Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. Alle Indikatoren, so heißt es weiter, deuten auf einen schweren Dämpfer der Konjunktur hin. Wie es genau weitergeht, hänge unter anderem davon ab, wie lange der Konflikt mit dem Iran noch dauert, wie lange die Handelswege und auch Produktionskapazitäten beeinträchtigt bleiben. Und selbst nach einer Entspannung dürften zum Beispiel die Energie- und Rohstoffpreise noch nicht so schnell wieder sinken. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
1: Russland und die Ukraine haben nach übereinstimmenden Angaben jeweils etwa 200 Kriegsgefangene ausgetauscht. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj auf der Plattform X mitteilte, sei es der erste Schritt eines größeren Austauschs von insgesamt 1000 Gefangenen auf jeder Seite.
3: Wir werden weiter um jeden kämpfen, der noch in Gefangenschaft ist, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj. Der Austausch von jeweils 1000 Kriegsgefangenen war Teil einer Vereinbarung über eine dreitägige Waffenruhe. Die hatte US-Präsident Trump vermittelt. Weil der An- und Abtransport von Soldaten schwierig ist, wurden auch schon frühere größere Austausche in mehrere Etappen aufgeteilt. Aus Moskau, Katharina Schröder.
1: Bundestagspräsidentin Julia Glöckner lässt die Regenbogenflagge an diesem Sonntag einen Tag lang über dem Reichstagsgebäude wehen. Hierfür gäbe es einen klaren parlamentarischen Anlass, anders als beim Berliner Christopher Street Day. Denn am 17. Mai 2002 habe der Bundestag die Rehabilitierung homosexueller Opfer der NS-Justiz beschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Zugleich sei der 17. Mai der internationale Tag gegen Homophobie. Unter ihrer Vorgängerin Bärbel Bass wehte die bunte Flagge auch während des CSD. Ob der tote Wal vor der dänischen Insel Anholt, der zuvor in der deutschen Ostsee gestrandete Buckelwal ist, ist weiter unklar. Man gehe zwar davon aus, dass es sich um einen Buckelwal handelt, so die dänische Umweltbehörde. Man habe aber keinen GPS-Sender gefunden. Dem Tier wurde eine Gewebeprobe entnommen. Sie soll nun nach Deutschland geschickt und dort untersucht werden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik operasyonlar düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iki müdürlüğe ait 6 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alınırken, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yapılan operasyonda ise 13 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dava ertelendi. Mahkeme dosyanın Ankara'da görülen kongre davasıyla birleştirilmesi için talep gönderilmesine karar verdi. Dava 10 Temmuz'a ertelendi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması sonrası atanan Gürsel Tekin'in yer aldığı çağrı heyetinin ise görevine devam etmesine karar verildi. Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 200 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarını kapsadığını açıkladı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar düzeyinde suç gelirinin aklandığı belirtildi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 23 kişi yakalandı. Soruşturmada bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldı, sahte belgelerle haksız kazanç sağlandı ve kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor. Değerli dinleyenler, Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan hortum büyük hasara yol açtı. Oyaca ve Kavşut köylerinde bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Olayda 5 kişi yaralandı. Çorum Valiliği, can kaybı yaşanmadığını ancak özellikle Oyaca köyünde hasarın çok büyük olduğunu duyurdu. Galatasaray Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu bu akşam taraftarıyla kutluyor. Kutlama Rams Park'ta yapılıyor. Kutlama gecesinde marşlar, müzik şovları ve ışık gösterileri yer alacak.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Hamburg'da, kuzeyin liman şehrinde bugün hava 13 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 2 ile 13 derece arasında değişecek. Ilıman ve güneşli bir gün, hafif bir mont ve yanınızda bir şemsiye bulundurmanız iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Şimdi düşünün, işe giderken, oraya buraya giderken ya da arkadaşınızı ziyarete giderken otobüse biniyorsunuz. Bindiniz, oturuyorsunuz, ne güzel. Tam böyle kulaklığınızı takacaksınız, gerek kalmıyor. Neden? Çünkü şoför bir anda şarkı söylemeye başlıyor. Ay, hizmet gibi hizmet vallahi. İki katı bilet alırım vallahi. Bu çok uzaklarda değil, burada yaşanıyor arkadaşlar. Burada Almanya'da yaşayan bir otobüs şoförü var. Muhammed Sever isimli bir otobüs şoförü. Normal bir otobüs şoförü olarak başlamış ama şu an resmen şey olmuş. Sahne yıldızı gibi otobüs hattının yıldızı olmuş. Adam eskiden fabrikada çalışıyormuş. Sonra meslek değiştirip direksiyon başına geçmiş. Ama bir meslekle arasında daha kalmış yani. Sanatçılık, şarkıcılıkla şoförlük arasında kalmış herhalde. Anonslarını pilot gibi yapıyormuş arkadaşlar. Diyor ki, sayın yolcularımız, kırmızı ışık nedeniyle kısa bir mola veriyoruz. Böyle bir adam. Kırmızı ışıkta bazen durunca şarkı söylüyor. İşte öğrenciler biniyor ya otobüslere, onlarla şakalaşıyor falan böyle. Gençler de böyle selfie çektirmek için sıraya giriyormuş, artık fenomen olmuş adam, öyle düşünün. Onlarla işte fotoğraf çekiniyor. Yani otobüs şoförü influencer olmuş aslında. Adam da şöyle söyledi. İnsanlara saygı gösterince karşılığını alıyorsunuz diyor. Ne kadar önemli bir şey bakın. Bazen neşe de bir saygı parçası olabiliyor aslında, değil mi? Ya insanlar biraz bunu özledi sanki. Böyle suratını asan insanlar değil de enerji veren insan görünce biraz şaşırıyoruz. Halbuki o da bir saygıdır. Yani müşterine olan saygıdır. Böyle yüzün asık çalışıyorsun bütün gün, düşünsene. O da bir saygısızlık gibi. Evet, yorgun olabiliyoruz ama bakın, inanın bu yatırım gibi bir şey. Siz gülümseyerek çalıştığınızda karşı taraf da gülümsediği için size enerji vermiş oluyor. Bu otobüs şoföründen öğreneceğimiz çok şey var. Helal olsun Muhammed Sever. Helal olsun. Bizi ara, bize de şarkı söyle. Bir tur bize de söyle vallahi.

0: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Sürücüler dikkat! Lidl'de şimdi full depo, full şarj, full tasarruf et. Lidl Plus ile kampanyaya katılan tüm Shell istasyonlarında daha uyguna yakıt al ve litresi 3 sent tasarruf et. Maksimum 70 litre veya Shell Recharge'da arabanı %25 daha uyguna şarj et. Daha fazla bilgi Lidl Plus uygulamasında. Lidl Lohnzig.
2: Bak Ali arıyor.
3: Merhabalar, nasılsınız? Bayramınız kutlu olsun.
4: İyi bayramlar.
2: Ali'cim, hediyelerin için teşekkürler.
5: Biz sor, evlenmeyi düşünmüyor mu? Ne zaman evleneceksiniz?
6: Bazı şeyler ne kadar uzakta olursanız olun değişmez. Bayram sevincini Western Union sayesinde paylaşın. İlk online transferinizi banka hesaplarına ve mobil cüzdanlara transfer ücreti olmadan gönderin. Döviz kurları geçerlidir. Ek üçüncü taraf ücretleri uygulanabilir.
7: Der Steuerberater Emrullah Kılıç und Herr Tuncay Duran bieten professionelle Steuerberatung in Bremen und Hamburg an. Zum Leistungsspektrum gehören Buchführung, Lohnbuchhaltung sowie allgemeine Steuerberatung. Kontaktieren Sie uns unter der kostenlosen Servicenummer 0800 444 5959 oder im Internet unter emanet-steuerberatung.de.
8: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.

0: senin frekansın.
1: Metropol FM.
0: Senin radyon.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

Değerli dinleyenler, bugün mikrofonumuzda ışıltılı sahnelerin ardındaki karanlık dosyaları açıyoruz. Konumuz Eurovision ama bildiğiniz 12 puan esprilerinden değil, New York Times'ın manşetlerine taşıyan o dev analizden bahsedeceğiz. Aslında her şey şu soruyla başlıyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kapı dışı edilirken İsrail neden hala o sahnede? Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yayın kuruluşlarının New York Times'ın son incelemesi yarışmanın siyaset üstü imajına adeta bir balyoz indiriyor. Habere göre İsrail hükümeti bozulan imajını parlatmak için Eurovision'a 1 milyon dolardan fazla bütçe ayırmış. Peki bu paralar nereye gitti? Belki inanamayacaksınız ama veriler gösteriyor ki büyük ülkelerde sadece birkaç yüz kişi 20'şer kez oy kullanarak oylamayı domine edebiliyor. Yani izlediğimiz o halk oylaması bazen sadece iyi finanse edilmiş bir reklam kampanyasından ibaret kalabiliyor. Tabii bir de madalyonun ekonomik yüzü var. Ana sponsor Moroccan Oil. Markanın İsrail kökenli olması Avrupa Yayın Birliği'nin elini kolunu bağlıyor mu? Analistlerin yorumu çok sert. İsrail'i atmak, en büyük gelir kapısını kapatmak ve devasa bir tazminat riskini göze almak demek. Yani Rusya'nın ihracı siyasi bir kararken İsrail'in kalışı finansal bir zorunluluk gibi görünüyor. From Mozart to JJ, from classical to pop, from mountains to main stages. Almanya cephesinde ise durum daha da karışık. Alman medyası neden Rusya atıldı da İsrail kalıyor sorusuyla sarsılırken bir yandan da kendi müzik krizini tartışıyor. 2026 temsilcisi Zara Engels'in Fire şarkısı daha şimdiden yaratıcılıktan uzak ve taklit olduğu gerekçesiyle yerden yere vuruluyor.

0: Sonuç olarak sevgili dinleyenler, Eurovision artık bir şarkı yarışmasından çok hükümetlerin profesyonel ekiplerle çarpıştığı bir yumuşak güç savaş alanı. Bakalım Eurovision komitesi bu çifte standart eleştirilerinin altından kalkabilecek mi? Şimdi sizi bu tartışmaların odağındaki o atmosferle baş başa bırakıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız Eurovision finalinde İsrail tartışması videosuna mutlaka göz atın. Olay yerindeki tansiyonu hissedeceksiniz. Şimdilik kulaklarınız bizde kalsın. Müzikle ve gerçekle kalın. Mikrofonda ben Ferhat Koyu.
1: A voice that captivated Europe and crowned us champions.
2: Metropol FM özel dosya.

0: Derya Ulu Hani isimli şarkısını söyledi biraz sonra. Kendi şehrimize ait, yaşadığımız şehre ait haberlerimizi dinleyeceğiz. Şehrimizde ne olup bitiyor biraz sonra sizlerle.
1: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
2: Metropol FM Aktüel Hamburg.
3: Değerli dinleyenler, Hamburg Senatosu parlamento soru önergelerine verilen yanıtlarda yapay zekadan yararlanabiliyor. Kamu çalışanları Elmoin adlı şehir yönetimine ait sistemi metin hazırlarken kullanabiliyor. Fakat yapay zekanın hangi yanıtta ne ölçüde kullanıldığı kayıt altına alınmıyor. Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher, 31 Mayıs'taki olimpiyat referandumu öncesinde yaklaşık 500 bin haneye mektup gönderiyor. SPD'li Tschentscher, vatandaşlardan oylamaya katılmalarını ve adaylığa evet demelerini istiyor. Sol Parti ve Nolimpiye girişimi ise mektup kampanyasını seçim propagandası ve gereksiz maliyet olarak eleştiriyor. Öte yandan Hamburg'da Alman polis sendikası ise üyelerine olimpiyat başvurusuna karşı oy kullanma çağrısı yaptı. Kentin aday olup olmayacağı 31 Mayıs'taki referandumla belirleniyor. Sendika kararını memur maaşlarına yönelik eleştirilerle gerekçelendirdi. Hamburg'un yanı sıra Berlin, Münih ve Rhein-Ruhr bölgesi Almanya için adaylıkta yarışıyor. Hamburg'da genç kadınlara ağır uyuşturucu verdiği iddia edilen 21 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sanık bir genç kadının ölümüne neden olmakla iki genç kıza uyuşturucu vermekle suçlanıyor. Davada ayrıca tecavüz suçlaması da var.
2: Almanya ve Dünya Gündemi.
3: Federal hükümetin bağımlılık sorumlusu Hendrik Streeck, yasa dışı kumara karşı daha sert mücadele çağrısı yaptı. Streeck, bunun yalnızca birkaç kaçak kumar makinesi değil, bağımlı insanlar üzerinden para kazanan organize suç yapıları ile ilgili olduğunu söyledi. Yetkililerin yasa dışı teklifleri daha hızlı kapatabilmesi, delilleri daha iyi toplayabilmesi gerektiğini vurguladı. Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı Scientology örgütünü düzenli olarak izlemeyi bıraktı. Örgüt 1997'den bu yana takip ediliyordu. Federal kurum Scientology'nin son yıllarda önemini kaybettiğini ve güvenlik birimlerinin artık AfD, Rus sabotajı, Çin casusluğu, hacker saldırıları ve terör tehdidi gibi daha büyük risklere odaklandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin lideri Xi Jinping'in Pekin görüşmeleri tamamlandı. Zirvede dostluk mesajları ve görkemli törenler öne çıktı. Somut kararlar sınırlı kaldı. İki liderin İran ve Hürmüz Boğazı konusunda ortak tutum vurgusu yaptığı bildirildi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: sizinle biraz sohbet edelim. Özellikle evli çiftler, nişanlı çiftler varsa, hatta sevgili de olur. Eşiniz, partneriniz size kahvaltı hazırlamasa gücünüze gider mi? Ya da siz ona sıklıkla kahvaltı hazırlıyor musunuz? Şimdi enteresan bir karar vermiş bir mahkeme. Bir boşanma davasında kahvaltı yapmamayı gerekçe olarak görmüş, çifti boşamış mahkeme. Türkiye'de gerçekleşiyor bu. Yani eşi yıllarca kendisine kahvaltı hazırlamış bir beyefendinin, sonra hazırlamamaya başlayınca da gitmiş mahkemeye şikayet etmiş ya. Mahkeme de şey olarak düşünmüş, demiş ya ilgisizlik var, sevgisizlik var, psikolojik şiddettir bu deyip haklı görmüş ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben de mahkemeyi şikayet etmek istiyorum. Mahkemeyi mahkemeye verebiliyor muyuz arkadaşlar? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Eşin sana kahvaltı yapmıyor. Yıllarca yapmış, kahvaltı hazırlamış. Bir yerden sonra demiş ki aman canım kocaman adam, gitsin kendi kahvaltısını kendi yapsın demiş. Bırakmış, sen de gittin onu dava ettin ya. Umuyorum şakadır falan. Ne bileyim, 1 Mayıs tarihinde yaşanmıştır belki bu olay diye umuyorum. Şimdi şu kısmını anlayabilirim. Evet, herkes sevdiceğinin elinden yemek yemeyi çok sever. İsteriz ki ay bize yemek yapsın, biz de yiyelim falan, çok hoşumuza gider. Ama bu bir ya boşanma sebebi mi bu, gözünü seveyim? Biz bu boyuta mı taşıdık bunu, ne ara yaptık bunu? Sizin başınıza gelse siz nasıl bir tepki verirdiniz? Ben çok merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Merakla bekliyorum mesajlarınızı. WhatsApp'tan gönderin gelsin.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
3: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. Hep-Dünya.com.
4: Sushi Yana. Bald 20 Mal in Deutschland, auch in deiner Nähe. Sushi.
5: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
6: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk Insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
5: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.

0: Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Enerji Facebook ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuğ.

0: Metropol FM Hamburg Etkinlikleri.
1: Hallo Hamburg, hier ist Metropol FM, ich bin Seda und jetzt kommen die Veranstaltungstipps. Let's go! Wer deutsch-türkische Sounds und ehrliche Geschichten mag, sollte sich die Band Engin nicht entgehen lassen. Sie bringt ihre Sag mir Almanya Tour nach Hamburg und verbindet Indie-Sound mit anatolischen Einflüssen auf ihre ganz eigene Art. Zu erleben am Donnerstag, den 21. Mai ab 21 Uhr im Übel und Gefährlich in Hamburg. Und musikalisch geht's weiter mit Enkop. Die Band interpretiert traditionelle Klänge aus Anatolien, modern, frisch und voller Lebensfreude neu. Zu erleben am Samstag, den 16. Mai ab 20 Uhr im Muttheater. Und auch Sportfans kommen auf ihre Kosten, denn ab dem 16. Mai bringen die Hamburg Open wieder Weltklasse-Tennis und internationale Sportgeschichte nach Hamburg. Und zum Schluss noch ein Tipp aus der Community. Die DİTİB Bergedorf Kocatepe Cami feiert ihr 40-jähriges Bestehen mit den Anma ve Kültür Günleri noch bis Sonntag, den 17. Mai auf dem Frascati-Platz am Neuer Weg in Hamburg-Bergedorf. Weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Webseite metropolfm.de.
0: Metropol FM Hamburg etkinliklerini dinlediniz. Bizi takip etmeye devam edin, etkinlikleri kaçırmayın. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Hanımlar, beyler, merhaba, ben Esra. Türkiye'de bir mahkeme boşanma davasında inanılmaz bir karar vermiş arkadaşlar. Eşine artık kahvaltı hazırlamıyor diye boşanma davası açmış bir beyefendi. Mahkemede kabul etmiş. Demiş ki evet, doğru. Bu ilgisizliktir, psikolojik şiddettir deyip ay gülesim geldi. Peki böyle bir şey sizin başınıza gelse ne yapardınız demiştim. Yani yıllarca eşiniz size kahvaltı hazırlıyor. Bir anda diyor ki ya bu da aklı başında kocaman insan, kendi kahvaltısını hazırlar diyor. Bırakıyor ya da kendi işi gücüne odaklanıyor. Sonra hop onu mahkemeye veriyorsunuz. Bir dinleyicimiz çok güzel bir söz söylemiş. Şöyle bir şey söylemiş. Alışmış kudurmuştan beterdir. Mükemmel bir özet oldu. Bir dinleyicimiz diyor ki bu kişiler kocalarını alıştıranlar oluyor genelde. Baştan alıştırmamak lazım. Hep diyorum işte o zaman aklına gelmez şikayetçi olarak. Evet, o da doğru. Ama alıştırmak istemiyoruz da. Ya biz de sevdiğimize yemek hazırlamayalım mı yani? Hemen alışıyorlar mı? Kaç günde alışıyorlar mesela? Bunlara taktikler varsa söyleyin. Duralım mesela. Üçten sonra alışıyorlarsa üçüncüde bir düşündürelim mesela. Alıştıra alıştıra. Bir dinleyicimiz diyor ki mükemmel bir karar. Beyefendi tebrik ediyorum demiş. Berlin'den Emre. Bak bak Emre. Kaşınıyor ne? Vallahi ben yazdığın mesajı şöyle okudum. Ben kaşınıyorum.

0: söylüyorum.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Folgen des Iran-Kriegs drücken immer mehr auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Nachdem der Start ins Jahr stärker ausfiel als erwartet, rechnet die Bundesregierung im zweiten Quartal mit einem deutlichen Konjunkturdämpfer.
2: Steigende Preise, Lieferkettenprobleme und Unsicherheit belasten die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten. So steht's im aktuellen Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. Alle Indikatoren, so heißt es weiter, deuten auf einen schweren Dämpfer der Konjunktur hin. Wie es genau weitergeht, hänge unter anderem davon ab, wie lange der Konflikt mit dem Iran noch dauert, wie lange die Handelswege und auch Produktionskapazitäten beeinträchtigt bleiben. Und selbst nach einer Entspannung dürften zum Beispiel die Energie- und Rohstoffpreise noch nicht so schnell wieder sinken. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
1: Russland und die Ukraine haben nach übereinstimmenden Angaben jeweils etwa 200 Kriegsgefangene ausgetauscht. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj auf der Plattform X mitteilte, sei es der erste Schritt eines größeren Austauschs von insgesamt 1000 Gefangenen auf jeder Seite.
3: Wir werden weiter um jeden kämpfen, der noch in Gefangenschaft ist, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj. Der Austausch von jeweils 1000 Kriegsgefangenen war Teil einer Vereinbarung über eine dreitägige Waffenruhe. Die hatte US-Präsident Trump vermittelt. Weil der An- und Abtransport von Soldaten schwierig ist, wurden auch schon frühere größere Austausche in mehrere Etappen aufgeteilt. Aus Moskau, Katharina Schröder.
1: Bundestagspräsidentin Julia Glöckner lässt die Regenbogenflagge an diesem Sonntag einen Tag lang über dem Reichstagsgebäude wehen. Hierfür gäbe es einen klaren parlamentarischen Anlass, anders als beim Berliner Christopher Street Day. Denn am 17. Mai 2002 habe der Bundestag die Rehabilitierung homosexueller Opfer der NS-Justiz beschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Zugleich sei der 17. Mai der internationale Tag gegen Homophobie. Unter ihrer Vorgängerin Bärbel Bass wehte die bunte Flagge auch während des CSD. Ob der tote Wal vor der dänischen Insel Anholt, der zuvor in der deutschen Ostsee gestrandete Buckelwal ist, ist weiter unklar. Man gehe zwar davon aus, dass es sich um einen Buckelwal handelt, so die dänische Umweltbehörde. Man habe aber keinen GPS-Sender gefunden. Dem Tier wurde eine Gewebeprobe entnommen. Sie soll nun nach Deutschland geschickt und dort untersucht werden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik operasyonlar düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iki müdürlüğe ait 6 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alınırken, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yapılan operasyonda ise 13 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dava ertelendi. Mahkeme dosyanın Ankara'da görülen kongre davasıyla birleştirilmesi için talep gönderilmesine karar verdi. Dava 10 Temmuz'a ertelendi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması sonrası atanan Gürsel Tekin'in yer aldığı çağrı heyetinin ise görevine devam etmesine karar verildi. Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 200 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarını kapsadığını açıkladı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar düzeyinde suç gelirinin aklandığı belirtildi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 23 kişi yakalandı. Soruşturmada bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldı, sahte belgelerle haksız kazanç sağlandı ve kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor. Değerli dinleyenler, Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan hortum büyük hasara yol açtı. Oyaca ve Kavşut köylerinde bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Olayda 5 kişi yaralandı. Çorum Valiliği, can kaybı yaşanmadığını ancak özellikle Oyaca köyünde hasarın çok büyük olduğunu duyurdu. Galatasaray Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu bu akşam taraftarıyla kutluyor. Kutlama Rams Park'ta yapılıyor. Kutlama gecesinde marşlar, müzik şovları ve ışık gösterileri yer alacak.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Hamburg'da kuzeyin liman şehrinde bugün hava 13 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 2 ile 13 derece arasında değişecek. Ilıman ve güneşli bir gün hafif bir mont ve yanınızda bir şemsiye bulundurmanız iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 125 euro 55 sent. Çeyrek altın ise 219 euro 71 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 94 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.
2: Asla sana kızamıyorum.

0: karşılaşma anı.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Sürücüler dikkat! Lidl'de şimdi full depo, full şarj, full tasarruf et. Lidl Plus ile kampanyaya katılan tüm Shell istasyonlarında daha uyguna yakıt al ve litresi 3 sent tasarruf et. Maksimum 70 litre. Veya Shell Recharge'da arabanı %25 daha uyguna şarj et. Daha fazla bilgi Lidl Plus uygulamasında. Lidl lohnt sich.
3: Steuerberater Emrullah Kılıç ve Sayın Tuncay Duran, Bremen ve Hamburg'da profesyonel vergi danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Hizmet kapsamına Buchführung, Lohnbuchhaltung ve genel Steuerberatung dahildir. Bize ücretsiz servis hattı numarasından ulaşabilirsiniz. 0800 444 5959 ya da internetten emanet-steuerberatung.de.
4: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.

0: Sen hala Metropol FM NRV'yi Facebook ve Instagram'da takip etmiyor musun? Şehrine özel içerikler, NRV'deki Türk etkinlikleri, haberler, yarışmalar ve yayından özel anlar. Hepsi Metropol FM NRV'nin Facebook ve Instagram sayfasında. Bizi takip edin. NRV'de olan biteni kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Buray ve Teoman Kupa Kızı Sinek Valesi isimli şarkıyı söylediler. Sevdiceğiniz size kahvaltı yaptığında hoşunuza gidiyor mu? Bir gün ansızın kahvaltı yapmayı bırakırsa, size kahvaltı hazırlamayı bırakırsa ne tepki verirsiniz diye sormuştum. Bir dinleyicimiz muhteşem bir cümleyle özetlemiş bu durumu. Alışmış kudurmuştan beterdir diye. Bir dinleyicimiz ses kaydı göndermiş, diyor ki...
1: Ya böyle bir espri olur mu ya? Böyle bir espri olur mu? Peki o hanımefendi de o zaman deseydi... Hakim Bey, ben devamlı böyle bir serpme kahvaltısı hazırlıyorum. Bir serpme kahvaltısı hazırlıyorum. Ama yemiyor. Yemiyor diye ben de artık bıktım. Yani nasıl bıktım? Bu kadar çöp atılmaz ki ya.
0: Evet, değil mi? Mantıklı.
1: O yüzden artık yapmıyorum.
0: Artık yapmıyorum. Çok mantıklı. Ben hak verdim şu anda size. Bir esra mahkemesi olarak ben sizi haklı görüyorum. Şimdi hemen hatırlayalım, mahkeme dedik kafası karışanlar için. Türkiye'de bir beyefendi eşi artık ona kahvaltı hazırlamıyor diye onu mahkemeye vermiş. Mahkeme de beyefendiyi haklı bulmuş. Evet yahu, bu ilgisizliktir, bu psikolojik şiddettir diyerek haklı bulmuş ve boşanmışlar. Yani boşanmalarına izin vermiş mahkeme diyebiliriz. Onun üzerine söyledi. Evet, kendini aklamak, kendini savunmak isteyen varsa bin bir türlü söylenecek şey var zaten. Ama sorun en başta. Sana kahvaltı yapmayacak, kahvaltı hazırlamayacak artık diye boşanma davası açıp mahkemeye verirsen zaten bir daha şeytan görsün yüzünü yahu.
2: Size harika bir haberimiz var. Metropol FM uygulamamız tamamen yenilendi. Daha hızlı, daha modern ve çok daha keyifli bir deneyim artık sizinle. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek, en güncel haberlerimizi takip etmek ve yepyeni özellikleri keşfetmek için tek yapmanız gereken App Store ya da Play Store'a girip Metropol FM uygulamanızı güncellemek. Metropol FM'i kesintisiz dinlemeye devam etmek için hemen şimdi güncelleyin.
3: Şimdi Büyük Gazi Çekilişi'ne sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lays veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
4: Metropol FM Aktüel Hamburg.
5: Değerli dinleyenler, Hamburg Senatosu parlamento soru önergelerine verilen yanıtlarda yapay zekadan yararlanabiliyor. Kamu çalışanları Elmoin adlı şehir yönetimine ait sistemi metin hazırlarken kullanabiliyor. Fakat yapay zekanın hangi yanıtta ne ölçüde kullanıldığı kayıt altına alınmıyor. Hamburg Belediye Başkanı Peter Çençer, 31 Mayıs'taki olimpiyat referandumu öncesinde yaklaşık 500 bin haneye mektup gönderiyor. SPD'li Çençer, vatandaşlardan oylamaya katılmalarını ve adaylığa evet demelerini istiyor. Sol Parti ve Nolimpiye girişimi ise mektup kampanyasını seçim propagandası ve gereksiz maliyet olarak eleştiriyor. Öte yandan Hamburg'da Alman Polis Sendikası ise üyelerine olimpiyat başvurusuna karşı oy kullanma çağrısı yaptı. Kentin aday olup olmayacağı 31 Mayıs'taki referandumla belirleniyor. Sendika kararını memur maaşlarına yönelik eleştirilerle gerekçelendirdi. Hamburg'un yanı sıra Berlin, Münih ve Rhein-Ruhr bölgesi Almanya için adaylıkta yarışıyor. Hamburg'da genç kadınlara ağır uyuşturucu verdiği iddia edilen 21 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sanık bir genç kadının ölümüne neden olmakla iki genç kıza uyuşturucu vermekle suçlanıyor. Davada ayrıca tecavüz suçlaması da var.
4: Almanya ve Dünya Gündemi.
5: Federal hükümetin bağımlılık sorumlusu Hendrik Streeck, yasa dışı kumara karşı daha sert mücadele çağrısı yaptı. Streeck, bunun yalnızca birkaç kaçak kumar makinesi değil, bağımlı insanlar üzerinden para kazanan organize suç yapıları ile ilgili olduğunu söyledi. Yetkililerin yasa dışı teklifleri daha hızlı kapatabilmesi, delilleri daha iyi toplayabilmesi gerektiğini vurguladı. Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı Scientology örgütünü düzenli olarak izlemeyi bıraktı. Örgüt 1997'den bu yana takip ediliyordu. Federal kurum Scientology'nin son yıllarda önemini kaybettiğini ve güvenlik birimlerinin artık AfD, Rus sabotajı, Çin casusluğu, hacker saldırıları ve terör tehdidi gibi daha büyük risklere odaklandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin lideri Xi Jinping'in Pekin görüşmeleri tamamlandı. Zirvede dostluk mesajları ve görkemli törenler öne çıktı. Somut kararlar sınırlı kaldı. İki liderin İran ve Hürmüz Boğazı konusunda ortak tutum vurgusu yaptığı bildirildi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
3: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Mehmet Erdem'le devam ediyoruz. Mehmet Erdem'in bu çıkış yaptığı şarkılardan biri, en başarılı şarkılarından bir tanesi Hakim Bey şarkısı. Bu Mehmet Erdem'i Mehmet Erdem yapan o ses tonu, o puslu sesi burada da kendini gösteriyor. Muhteşem bir şarkıya sizi kendinizi teslim etmeye bırakıyorum.

0: Sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark. İşte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde.
1: Türkan Rechtsanwälte bilgilendiriyor.
2: Merhaba, ben avukatınız Yaşar Türkan. Berlin'deki tek Türk insolvenzrecht uzman avukat olarak iflas davalarınızın başından sonuna kadar yanınızdayım. Sadece bir sene gibi kısa bir süre içinde iflastan kurtulabilirsiniz.
1: Her şey tek elden. Türkan Rechtsanwälte ve Steuerbüro LTC GmbH, Ulanstraße 29, Türkan.de.

0: Sen hala Metropol FM NRV'yi Facebook ve Instagram'da takip etmiyor musun? Şehrine özel içerikler, NRV'deki Türk etkinlikleri, haberler, yarışmalar ve yayından özel anlar. Hepsi Metropol FM NRV'nin Facebook ve Instagram sayfasında. Bizi takip edin. NRV'de olan biteni kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Bugün bir baktım kimse çalışmıyor. Bugün Brückentage yapmış herkes. Köprü gibi kullanmışlar. Tabii dün tatildi. Yarın da hafta sonu. Herkes demiş ki ben cuma günü niye çalışayım? Zaten bazı yerlerde cuma günleri öğlene kadar çalışıyorlar. Öğlenden sonra kimse çalışmıyor. O yüzden demişler ki bugün izin alalım canım. 4 gün tatil, mis gibi. Kimsecikler yok ortada arkadaşlar. Ama bir taraftan da bizim dinleyicilerimizden iş aşkıyla yanıp tutuşan, çalışmadan duramayan kişiler var. Hafta sonu bile çalışanlar, cumartesi günü çalışanlar, pazar bile çalışan var bizim dinleyicilerimizden. O yüzden sizlere saygı duyuyorum ve teşekkür ediyorum çalıştığınız için. Neden? Çünkü beni yalnız bırakmıyorsunuz. Şimdi size çok yeni çıkmış bir şarkı çalacağım şimdi. Bugün tatile gidip kaçmış olanlar kaçıracak bunu. Bizler hemen tazecik dinleyeceğiz bu şarkıyı. Buray, çok sevdiğimiz Buray yepyeni bir şarkı yorumladı diyebilirim. Şarkıyı zaten tanıyacaksınız. Seni Her Gördüğümde isimli bir şarkı. Buyurunuz şimdi sizlerle.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Folgen des Iran-Kriegs drücken immer mehr auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Nachdem der Start ins Jahr stärker ausfiel als erwartet, rechnet die Bundesregierung im zweiten Quartal mit einem deutlichen Konjunkturdämpfer.
2: Steigende Preise, Lieferkettenprobleme und Unsicherheit belasten die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten. So steht's im aktuellen Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. Alle Indikatoren, so heißt es weiter, deuten auf einen schweren Dämpfer der Konjunktur hin. Wie es genau weitergeht, hänge unter anderem davon ab, wie lange der Konflikt mit dem Iran noch dauert, wie lange die Handelswege und auch Produktionskapazitäten beeinträchtigt bleiben. Und selbst nach einer Entspannung dürften zum Beispiel die Energie- und Rohstoffpreise noch nicht so schnell wieder sinken. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
1: Russland und die Ukraine haben nach übereinstimmenden Angaben jeweils etwa 200 Kriegsgefangene ausgetauscht. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj auf der Plattform X mitteilte, sei es der erste Schritt eines größeren Austauschs von insgesamt 1000 Gefangenen auf jeder Seite.
3: Wir werden weiter um jeden kämpfen, der noch in Gefangenschaft ist, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj. Der Austausch von jeweils 1000 Kriegsgefangenen war Teil einer Vereinbarung über eine dreitägige Waffenruhe. Die hatte US-Präsident Trump vermittelt. Weil der An- und Abtransport von Soldaten schwierig ist, wurden auch schon frühere größere Austausche in mehrere Etappen aufgeteilt. Aus Moskau, Katharina Schröder.
1: Bundestagspräsidentin Julia Glöckner lässt die Regenbogenflagge an diesem Sonntag einen Tag lang über dem Reichstagsgebäude wehen. Hierfür gäbe es einen klaren parlamentarischen Anlass, anders als beim Berliner Christopher Street Day. Denn am 17. Mai 2002 habe der Bundestag die Rehabilitierung homosexueller Opfer der NS-Justiz beschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Zugleich sei der 17. Mai der internationale Tag gegen Homophobie. Unter ihrer Vorgängerin Bärbel Bass wehte die bunte Flagge auch während des CSD. Ob der tote Wal vor der dänischen Insel Anholt, der zuvor in der deutschen Ostsee gestrandete Buckelwal ist, ist weiter unklar. Man gehe zwar davon aus, dass es sich um einen Buckelwal handelt, so die dänische Umweltbehörde. Man habe aber keinen GPS-Sender gefunden. Dem Tier wurde eine Gewebeprobe entnommen. Sie soll nun nach Deutschland geschickt und dort untersucht werden.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM, Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poyi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik operasyonlar düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iki müdürlüğe ait 6 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 kişi gözaltına alınırken, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Denizli Merkez Efendi Belediyesi'ne yapılan operasyonda ise 13 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin dava ertelendi. Mahkeme dosyanın Ankara'da görülen kongre davasıyla birleştirilmesi için talep gönderilmesine karar verdi. Dava 10 Temmuz'a ertelendi. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması sonrası atanan Gürsel Tekin'in yer aldığı çağrı heyetinin ise görevine devam etmesine karar verildi. Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 200 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarını kapsadığını açıkladı. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar düzeyinde suç gelirinin aklandığı belirtildi. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında 23 kişi yakalandı. Soruşturmada bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldı, sahte belgelerle haksız kazanç sağlandı ve kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor. Değerli dinleyenler, Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan hortum büyük hasara yol açtı. Oyaca ve Kavşut köylerinde bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Olayda 5 kişi yaralandı. Çorum Valiliği, can kaybı yaşanmadığını ancak özellikle Oyaca köyünde hasarın çok büyük olduğunu duyurdu. Galatasaray Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu bu akşam taraftarıyla kutluyor. Kutlama Rams Park'ta yapılıyor. Kutlama gecesinde marşlar, müzik şovları ve ışık gösterileri yer alacak.
0: Metropol FM Hava Durumu.
5: Hamburg'da kuzeyin liman şehrinde bugün hava 13 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 2 ile 13 derece arasında değişecek. Ilıman ve güneşli bir gün hafif bir mont ve yanınızda bir şemsiye bulundurmanız iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM Özel Dosya.
6: AfD ve Almanya Türklerinin geleceği. Bizler bu toplumun parçası mıyız? Bugün Almanya'daki göç tartışmaları nedeniyle birçok Türk, tıpkı birçok Alman gibi rahatsız ve endişeli hissediyor. 2015 yılında Almanya'da hoş geldin kültürü kutlanırken, Almanya'da yaşayan pek çok Türk, bunun ileride yalnızca mülteciler için değil, tüm göçmenler için de olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünüyordu. Almanya Türkleri, 2015'teki büyük göç dalgasının ülkede ırkçılığı artırabileceğini birçok Almandan daha önce öngörmüştü. Bugünse tam da bu tabloyla karşı karşıyayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez Alman iç istihbaratı tarafından bazı eyaletlerde aşırı sağcı olarak sınıflandırılan bir parti, anketlerde birinci sıraya kadar yükseldi. Daha da dikkat çekici olansa, Rusların, Polonyalıların ve azımsanmayacak sayıda Almanya Türkünün de AfD'ye destek vermesi. Üstelik partinin önde gelen bazı isimleri, Türklere ve özellikle Müslümanlara karşı açıkça sert söylemler kullanmasına rağmen. Hatta remigrasyon adı altında Alman vatandaşı olunsa bile göçmen kökenli insanların Almanya dışına gönderilmesini savunan fikirler dile getiriliyor. Bunun en bilinen örneklerinden biri Thüringen AfD Başkanı Björn Höcke. Höcke, AfD içindeki en etkili aşırı sağcı isimlerden biri olarak görülüyor. Alman iç istihbaratı onu resmi olarak aşırı sağcı olarak sınıflandırıyor. Ayrıca mahkemeler siyasi görüşleri nedeniyle Höcke için faşist ifadesinin kullanılabileceğine karar verdi.
7: Ja, die Nazis haben sich gewaschen. Ich werde nicht aufhören, mich zu waschen, weil sich die Nazis gewaschen haben. Ja, die Nazis haben sich für Naturschutz eingesetzt. Als Patriot setze ich mich selbstverständlich auch für Naturschutz ein und werde davon auch nicht ablassen. Und die Nazis haben Deutsch gesprochen. Und ich werde nicht aufhören, Deutsch zu sprechen, nur weil die Nazis Deutsch gesprochen haben.
6: Thüringen AfD Başkanı Björn Höcke'ye göre gerçek Alman kimliği büyük ölçüde etnik kökene dayanıyor. Bu anlayışta göçmen kökenli insanlar Alman vatandaşı olsalar bile tam anlamıyla Almanya'ya ait görülmüyor. Höcke, özellikle İslam ülkelerinden gelen göçü büyük bir hata olarak değerlendiriyor ve sık sık remigrasyon yani geri gönderme kavramını kullanıyor. Bunun anlamı oldukça açık. Göçmen kökenli insanların Almanya'dan ayrılması ya da en azından daha sınırlı haklara sahip olması gerektiği savunuluyor. Hatta bazı durumlarda Alman vatandaşlığı bile yeterli görülmüyor. Bu nedenle AfD'nin ve özellikle Thüringen'de Björn Höcke çizgisinin etkili olduğu bir siyasi yapının Alman hükümetinde söz sahibi olması Almanya'daki Türk kökenliler açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Siyaset uzmanlarına göre AfD'nin içinde yer aldığı bir hükümette yabancılara yönelik baskıların artması ve bunun hayatın birçok alanında hissedilmesi mümkün olabilir. Ayrıca toplumdaki yabancı düşmanlığı eşiğinin düşebileceği, ayrımcı söylem ve davranışların daha açık ve yaygın hale gelebileceği ifade ediliyor. Peki buna rağmen neden bazı Türkler AfD'ye sempatiyle yaklaşıyor ve destek veriyor? Bunun en önemli nedenlerinden biri, 65 yıldır Almanya'da yaşayan birçok Türk'ün yaşadıkları semtlerde son yıllarda meydana gelen hızlı değişimden rahatsız olması. Özellikle mülteci akınından sonra bazı bölgelerde güvenlik, sosyal düzen ve yaşam kalitesi konusunda yaşanan sorunlar Türk toplumunun bir kısmında ciddi rahatsızlık yarattı. Ayrıca birçok Türk, Almanya'da artan ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının nedenlerinden birinin de kontrolsüz göç politikaları olduğunu düşünüyor. Aslında 2015 yılındaki büyük mülteci akını başladığında Türklerin önemli bir kısmının dile getirdiği endişeler de buydu. özellikle mültecilerin, Türklerin yoğun yaşadığı semtlerde daha görünür hale gelmesi ve bu bölgelerde alışılmış sosyal hayatın hızlı şekilde değişmesi bazı insanlarda eski düzen kayboluyor hissi oluşturdu. Bu nedenle bazı Türkler çözümün mültecilerin geri gönderilmesinde olduğunu düşünüyor ve bunu gerçekleştirebilecek partinin AfD olduğuna inanıyor. Ancak Nasrettin Hoca misali AfD'de çözüm arayan bazı Türkler aslında oturdukları dalı kesiyor olabilir mi? Mültecilere duyulan tepki nedeniyle AfD'yi desteklemek gerçekten doğru bir tercih mi? Çünkü AfD'nin savunduğu temel anlayışın merkezinde güçlü bir asimilasyon fikri bulunuyor. Bu anlayış, Alman toplumuna tamamen uyum sağlamayı, yani dilinden kültürel kimliğine, yaşam tarzından dini görünürlüğüne kadar birçok özelliğini geri plana itmeyi bekliyor. Birçok uzmana göre mesele yalnızca uyum değil. Çünkü aşırı sağcı düşüncede belirleyici unsur çoğu zaman kültürel uyumdan çok etnik köken olabiliyor. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın da dikkat çektiği gibi AfD içinde etkili olan bazı kesimler aşırı milliyetçi ve etnik temelli bir dünya görüşüne sahip. Bu nedenle AfD'ye sempati duyan bazı Türklerin, mülteciler nedeniyle yaşanan değişimden kaynaklanan rahatsızlık ve endişelerinden dolayı yönlerini AfD'ye çevirmeleri uzun vadede kendi geleceklerini ve çocuklarının geleceğini riske atıyor olabilir. AfD'yi destekleyen Almanya Türklerinin kendilerine şu soruyu sorması gerekiyor. Tam anlamıyla asimile olmadıkları sürece bir gün kendilerinin ve çocuklarının da dışlanan bir topluluğun parçası haline gelebileceğinin farkındalar mı? Metropol FM Haber Merkezi.
8: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 125 euro 55 sent. Çeyrek altın ise 219 euro 71 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 52 lira 94 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Sürücüler dikkat! Lidl'de şimdi full depo, full şarj, full tasarruf et. Lidl Plus ile kampanyaya katılan tüm Shell istasyonlarında daha uyguna yakıt al ve litresi 3 sent tasarruf et. Maksimum 70 litre. Veya Shell Recharge'da arabanı %25 daha uyguna şarj et. Daha fazla bilgi Lidl Plus uygulamasında. Lidl Lohnt sich!

0: Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. NRV Facebook ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Öz Yörem.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Almanya'da pratik yemek, fast food deyince, şipşak yemek deyince akıllara ne geliyor? Döner geliyor değil mi? Şimdi dönerin tahtına göz diken yeni biri varmış arkadaşlar. Bak bak bak. Ne biliyor musunuz? Taco Bell. Amerikan fast food devi Taco Bell. Almanya'ya geri bir dönüş yapacakmış. Taco, burrito, işte böyle bol soslu Meksika işi yemeklerle bu kez çok iddialılarmış. Köln, Frankfurt, Stuttgart gibi şehirlerde şube açacaklarmış. Ama dürüst olalım. Şimdi Almanya'da dönerle rekabet etmek öyle kolay iş mi canım? Yani biraz yürek ister. Gece 2'de, gecenin ikisinde insanın aklına hala ay bir tavuk döner gömsem ne güzel olur diye geliyor. Kimsenin şöyle bir burrito yiyeyim de kendime geleyim dediğini hiç duymadım ben. Gecenin ikisinde siz birilerinin burrito yerken hiç rastladınız mı, gördünüz mü? Ben görmedim. Üstelik Taco Bell daha önce de gelmişti Almanya'ya, onu da hatırlatalım, ama yerel ortaklarla sorunlar yaşamışlar, geri çekilmişler. Şimdi bu sefer de daha hazırlıklıyız, daha kararlıyız diyorlar. Dönerle yarışacaklar. Öyle bir iddiaları yok tabii dönerle yarışmak gibi, ama bence onun tahtına göz koymuşlar. Siz öyle bir şey olsa taco yer miydiniz? Acılı taco mu yersiniz, yoksa knoblauch soslu döner mi yersiniz? Ya ben de bir vegan olarak bana şu döneri savunduran hayat kime neler yaptırmasın?

0: Ya tutuklusun ya da yeraltı.
1: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Şimdi bir şarkı çalacağım sizlere. Son zamanlarda çok konuşulan bir program var. Türkiye'de Oğuzhan Uğur'un sunmuş ve düzenlemiş olduğu Saygı 1 isimli bir program. Bu Saygı 1 isimli programda, konseptte bizim gelmiş geçmiş en iyi sanatçılarımız onur konuğu olarak sahneye davet ediliyor. Ve diğer bütün sanatçılarımız da, isteyen sanatçılarımız da o seçilen sanatçının şarkılarını söyleyip performans sergiliyorlar. Ama şarkıları da kendi tarzlarında söylüyorlar. O programda çok sevilen şarkılar da yayınlanmaya başladı. O şarkıların prodüksiyonu yayınlanmaya başladı. Şimdi bu şarkı o şarkılardan biri. Son programda, Saygı 1 programındaki konuk, onur konuğu Mustafa Sandallı. Bizim efsane sanatçılarımızdan biri. Daha önce Sertab Erener, Ceza, Mor ve Ötesi gibi isimlere yapıldı. En son Mustafa Sandal'a yapıldı. Ve şimdi yazında Serdar Ortaç için yapılacak. Ay, heyecanla bekliyoruz. Şimdi Mustafa Sandal'ın efsane şarkılarından bir tanesi, İsyankar şarkısını, Sefo, yani geçtiğimiz yıllarda en iyi rapçi ödülü kazanan Sefo kendi tarzında yorumladı. Ve sahnede işte bu versiyonuyla söyledi.

0: Şimdi Büyük Gazi çekilişine sen de katıl. 40 adet muhteşem tatilden birini kazan ve 10 bin euro değerinde dilediğin yere git. Bir Gazi ürünüyle bir Lay's veya Doritos ürününü marketten veya online satın al. QR kodunu tara veya direkt web sitesine fişini yükle. Daha fazla bilgi için www.gazi.de. Gazi bol şanslar diler.
1: Metropol FM Aktüel Hamburg.
2: Değerli dinleyenler, Hamburg Senatosu parlamento soru önergelerine verilen yanıtlarda yapay zekadan yararlanabiliyor. Kamu çalışanları Elmoin adlı şehir yönetimine ait sistemi metin hazırlarken kullanabiliyor. Fakat yapay zekanın hangi yanıtta ne ölçüde kullanıldığı kayıt altına alınmıyor. Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher, 31 Mayıs'taki olimpiyat referandumu öncesinde yaklaşık 500 bin haneye mektup gönderiyor. SPD'li Tschentscher, vatandaşlardan oylamaya katılmalarını ve adaylığa evet demelerini istiyor. Sol Parti ve Nolimpiye girişimi ise mektup kampanyasını seçim propagandası ve gereksiz maliyet olarak eleştiriyor. Öte yandan Hamburg'da Alman Polis Sendikası ise üyelerine olimpiyat başvurusuna karşı oy kullanma çağrısı yaptı. Kentin aday olup olmayacağı 31 Mayıs'taki referandumla belirleniyor. Sendika kararını memur maaşlarına yönelik eleştirilerle gerekçelendirdi. Hamburg'un yanı sıra Berlin, Münih ve Rhein-Ruhr bölgesi Almanya için adaylıkta yarışıyor. Hamburg'da genç kadınlara ağır uyuşturucu verdiği iddia edilen 21 yaşındaki sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sanık bir genç kadının ölümüne neden olmakla iki genç kıza uyuşturucu vermekle suçlanıyor. Davada ayrıca tecavüz suçlaması da var.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Federal hükümetin bağımlılık sorumlusu Hendrik Streeck, yasa dışı kumara karşı daha sert mücadele çağrısı yaptı. Streeck, bunun yalnızca birkaç kaçak kumar makinesi değil, bağımlı insanlar üzerinden para kazanan organize suç yapıları ile ilgili olduğunu söyledi. Yetkililerin yasa dışı teklifleri daha hızlı kapatabilmesi, delilleri daha iyi toplayabilmesi gerektiğini vurguladı. Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı Scientology örgütünü düzenli olarak izlemeyi bıraktı. Örgüt 1997'den bu yana takip ediliyordu. Federal kurum Scientology'nin son yıllarda önemini kaybettiğini ve güvenlik birimlerinin artık AfD, Rus sabotajı, Çin casusluğu, hacker saldırıları ve terör tehdidi gibi daha büyük risklere odaklandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Çin lideri Xi Jinping'in Pekin görüşmeleri tamamlandı. Zirvede dostluk mesajları ve görkemli törenler öne çıktı. Somut kararlar sınırlı kaldı. İki liderin İran ve Hürmüz Boğazı konusunda ortak tutum vurgusu yaptığı bildirildi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
3: Özyörem.

Geldi bahar ayları, gevşedi gönül yayları. Dur bir dakika bir dakika, konunun yaylarla alakası yok. Bahar ayları geldiyse yay falan konuşmuyoruz, polen konuşuyoruz tabii ki de. Arkadaşlar, şu an her yer polen dolu ve nefes alamıyorsunuz değil mi? Burada suçu genelde hemen aklımıza ilk gelen şey atıyoruz, doğaya ve çiçeklere atıyoruz. İşte burada asıl suçluyu kaçırmış oluyoruz. Hatta bir kavramı bile varmış bunun. Suçluyu bulduk yani. Botanik cinsiyetçilik deniyormuş buna. Şimdi yıllardır belediyeler ve şehir planlamacıları sokaklara hep erkek ağaçlar dikmişler. Neden? Çünkü meyve verip ortalığı kirletmiyorlar. Tohum döküp temizlik masrafı da çıkarmıyorlar diye erkek bitkiler ekmişler. Bir şey var ama erkek ağaçlar polen fabrikası gibi. Yani doğada dişi ağaçlar polenleri yakalarlar aslında. Ama olmadığı için polenler gidecek hiçbir yer bulamıyorlar. Aslında buluyorlar. Nereyi? Bizim burnumuzun içini. Direkt burnumuzun içine doluyorlar. Bu yüzden yani. Aslında alerji krizlerine mahkum edilmiş olduk. Neden? Şehir kirlenmeyecek diye. Ya baktığınızda görüyor musunuz botanik cinsiyetçiliği? Hep erkekler sorun çıkarıyor. Tamam şaka şaka, bu bir saldırı değil, şaka yapıyorum. Ben şu ilginç geldi bana. Ya bu inanılmaz bir bilgiydi ben öğrendiğimde. Ve aslında dişi ağaçlar çiçek veriyormuş. O yüzden mi acaba insanlar yıllardır kadınlar çiçektir diyorlar? Bu konudan bunu çıkarmamam lazım, biliyorum, farkındayım ama sadece bir soru yani. Bak sen şu erkek ağaçlara. Bizim polenden dolayı alerji krizlerini sokup duruyorlarmış. Ay hapşırasım geldi.

0: Aydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hep Dünya'yla ihtiyaç sahiplerine umut olun, bağış yapın. Bağışınızla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelerin kurban kesmesine destek oluyorsunuz. Su kuyusu yapımını destekleyin, yetimlere destek sağlayın, sağlık hizmetlerini güçlendirin ya da zekatınızı verin. Hep-dunya.com

Metropol FM, senin radyon. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: It's your birthday. Lan Hakan bir şey de doğru yap. Allah'ın seversen. Allah senin de bildiği gibi yapsın işte. Siz de benim gibi rezil rüsva olmak istiyorsanız beni arıyorsunuz.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Merhaba, ben Bilal.
0: Başlıyoruz mu?
2: Merhaba, Erkan ismim.
0: 4, 3, 2, 1.
3: Happy birthday. Happy birthday. Yo, ho, ho, ho.
0: Arabada mısın yoksa tuvalette mi?
4: Merhaba, ben Gülşah.
0: O nasıl merhaba? Nereden arıyorsun bizi?
4: Mannheim'den arıyorum.
0: Bak, M'lerinde biraz sorun var.
4: Köln'den arıyorum.
0: Köln'den arıyorsun. Başlayalım mı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen 50'den de daha iyi söyledin. Vallahi seninki 75 cent falandı.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
5: Rengarenk.
1: Metropol FM Rengarenk programı. Hafta içi her gün saat 11 ile 13 arasında sizlerle. Sakın kaçırmayın.
6: Hadise ve Motive ile devam ediyoruz. Motive çok genç ve çok yetenekli bir rapçimiz. Hadise ile bir araya geldiler. Labirent isimli bir şarkı yaptılar. Buyurun sizlerle. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.

Ayşe Cimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Avusturya'da adamın birine gaz bıraktığı için para cezası. Olayı şöyle anlatıyor. Diyor ki 12 Aralık'ta bir sigara otomatının başında iş telefon görüşmesi yaparken yakınından geçen polis memurunu önünde işlem dışı gaz çıkardığını itiraf ediyor. Hem iş görüşmesi yapıyordum hem de sigara otomatını kullanıyordum. Aklım tamamen başka bir yerdeydi diyor adam. Tam o anda doğanın bir çağrısına yenik düştüm diyor. Doğanın çağrısı. Doğa ne dedi acaba adam o ara? Bırak! Tutma sal gitsin! Yırtıl! Polis de bunu tabii duyuyor. Uyarıyor. Ne yapıyorsun lan diyor. Adam Doğan telefonda konuştuğu için telefonda konuştuğu kişiye gülerek durumu anlatıyor. Polis diyor tam geçiyordu böyle böyle oldu. Polis diyor ki lan bir de gülüyor musun sen? Sen görürsün diyor. 150 ilk saldığı için ikincisi de güldüğü için 300 euro.

Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

Ayşe Cimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
1: Bende var, en sarışınlar bende var, en kalitelisi de bende var. What?

0: Ναι.
1: Hafta sonu geliyor.
2: Ayşe'cimle ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Pop und Pop-Hits im Metropol FM Oxygen-Programm.
1: Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan.
2: Bölüm gelir o an.

0: Freitag und Samstag von 19 bis 3 Uhr. Nur bei Metropol FM.
1: Sordum baby naber? Dedim ne fark eder? Bir kahveye gelir miyim? Olur e fark eder. Aman canım.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: seni konuşurum.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
0: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Label cebe çok yüksek bir tempodur.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan.
3: Bölüm geliri 10.

0: cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: Hatice Arla, ergen kız gibi darla. Supa dedi bir iti şamarla. Rap dediğinde damarda.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Ama sen gelme, sen gelme.
1: What?
2: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.

her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.